düşler kurardık seninle. Masmavi bir dünya çizerdik seninle. Mutluluk içinde, umut içinde, sevgi içinde. Hatırlar mısın be arkadaş? Sınır olmayan bir dünya yok mu? Savaşsız, kavgasız bir hayat yok mu? İnsanca yaşamak bu bize çok mu? Söylesene be arkadaş.

17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

geçecek. Kim kaldı ki inanacak?

sakın darma. Düşme dostum, sakın darma. Dostluk artık büyük yara. Düşme dostum,

dostum sakın darı. Dostluk artık büyük yarı. Düşme dostum sakın darı.

Ana kurban, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum ana. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahlarımla, sevabımla kol kanat oldun, sahip çıktın bana. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sen sahip çıkasın ana. Sen sahip çıkasın.

Üşüyen ellerinden tutsana. Ocağın sende hayat buldu. Gidişin ölüme mi olur sevdiğim bilesin. Yakaran dualarımla geliyorum sana sevdiğim.

Yakaran duygulardır sana aykırışım. Sesim çığlık olur, yükselir engin dağlara. Feryadım, feryadım sanadır sevgili. Dur, dur canım.

Bugünlerde çok doluyum. Üstüme gelmeyin benim. Her şey üst üste geliyor. Aklıma girmeyin benim. Aklıma girmeyin benim. Az kaldı çıldıracağım. Belalara batacağım. Ulan mahpuslarda yatacağım. Üstüme gelmeyin benim. Üstüme gelmeyin benim.

0: Ya ne bileyim ben işte öyle. İnsanlar baksana yani kimse adam yerine koymadı ya beni. İşe yaramazın tekiyim. Ben de dedim bari bir işe gireyim. Bir yoluna sokmaya çalışayım her şeyi. Sen de öyle düşünüyordun ya. İşe yaramaz bir adam olduğumu.
1: Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana?
0: Bilmiyorum Leyla, biraz şey oldum yani. Aklım başıma mı geldi, ne olduysa? Biraz şeyi anladım. Bir insanın sevilebilmesi için kendisi gibi olmaması gerekiyormuş.
2: Beni kimse sevmedi sen gibi. İçim direnir. Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk dilenir. Şimdi yüküm ağır, dolu bir dert treni. Seni kırdığım için özür dilerim, üzgünüm. Sana ayırmadığım saatlere üzgünüm. Sana uğramadığım günlere kırgınım. Eline dökmediğim güllere kırgınım. Yüzüne bakmadığım dünlere beni kimse özlemedi sen gibi. Vefasızlık ömrüm, pişmanım, sürekli ilgisizlik gördüm. Kendi kazaklarımı lime lime etlerinden ördüm. Yüzüne bakmaya yüzüm yok, ışıklarını söndür. Hayalet gibiydim, seni anlamamak inancımdı. Kalbinde kiracındım. Meğer döktüğün her gözyaşı bir dar ağacıymış. Özlemek sana direnmekten acıymış. Velakin pişmanım inanmasam da. Görmesem de, sesimi duymasam da. Senden bir beklentim yok be gülüm, olmasın da. Bu basit bir mektup. Gözlerin dolmasın da benim gibi birini. Nasıl olur da sevdin? Nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdin? Bak şimdi uzaktasın, tek başıma bu derdi. Kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın. Kendimi yendim, kendime kızgın.

yolla kadın. Hak etmiyorsun. Evde düzüne düzüne fotoğraf yetmiyorsun. Yaralarını kapat. Hak etmiyorsun. Hala neden seviyor? Has etmiyorsun.

gül tüteni kimse duymadı sen gibi. Ne garip adamım. Boş bir odada simsiyah bir ekran kadarım. Artık ısıtmıyor içimi közden ırkalarım. Çünkü insanların soğuk yüzüne kanarım. Bıraktım kumarı, bıraktım yalanı. En çok elimden yok olmana yanarım. Artık uyku da yok, özlemiyorum sanırım. Seni bin bir çiçek kokusunun mabedinden tanırım. Beni kimse sevmedi sen gibi, ömrüm kurusun. Sen şu an odamda en yalancı konusun. Biliyorum, sen benden daha da fazla dolusun. Ama ne çare, aklımda çözemediğim sorusun. Oynadığım en büyük kumarsın. Orası yaz belki, burası kış masalı. Sevgine yenik düşüp girme kalbe incecik. Burası en büyük yaran ya, belki donarsın.

Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

0: İzmir.
1: Ben mesela şu an 24 saatten fazla telefonumu kapattım. Hani belki merak ederler. Herhangi biri, bu illa bir kız için değil. Herhangi biri. Ama hani yaşadığım yeri konumunu biliyorlar. Hani telefonumu biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Ama kimse yok. Abi hani biraz ağır olacak ama öldüğüm zaman tabutumu taşıyacak 4 kişi bile.

Yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya. Ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

seninle ilk tanışmamız, seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmoğlu.

0: kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Burası Radyo Lider İzmir. Kaç kadeh kırıldı sarhoş.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik.

Birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

ilki sen ve ilki ben. Yıprattık düşünmeden. Ne zaman aklıma düşsen giyelim.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Ay ağam geldi.
2: Hala hala.
1: Geliyor. Ağam hoş geldin.
3: Valla geliyor.
1: Ulan ne yapıyorsunuz? Ne oluyor?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

180 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider

Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Ben ne günler gördüm, ben ne günler. Derdimi söylesem, kimler, kimler dinler? Halimi görseler, dağ taşınlar. Ben ne günler gördüm, ben ne

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Bittiğine nasıl inanırsın ki? Sen çocukluğumsun. En sevdiğimsin. Nasıl? Nasıl ele olabilirim ki? Kırık kalbin yüreğimde, yorgun bedenim göğsümde nefes alıyor. Ben senden gitmedim ki. Her yağmurda yanağımda, her rüzgarda tenimde oluyorsun.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri, serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

can bildim. Kan bildim. Yar bildim. Ama kaybettim sonunda. Seni kendimden, her şeyden çok ama çok sevdim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Dört duvarın ardında atan kalpler, dar gelen zamanlara sığdırılan umutlar, gökyüzünü parmaklıklar arasından görenler, sesimizi duyanlar. Burası Hür Dünya'nın en özgür frekansı. Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Kulak değil, yürek verin sesimize.
3: Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle.
4: 87.5 Lider FM'den Murat var. Hepinize, cümlenize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Güzelleştirilmiş güzel varlıklar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah'ım gönüllerinizi sevindirsin. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik ve güzellikler diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. 9'u çeyrek geçeye kadar her akşam olduğu gibi sonrasında WhatsApp'tan devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımız başladı.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu koy, bir nolu Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu koy, bir nolu

0: Çakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras.
1: Kardeşlerim, hemen araya gireyim. Çünkü baktım internetlerde bir sıkıntı var. Şöyle bir 10 dakika alacağım. Aşağı yayın yönetmenini arayacağım, aşağı otomatik bağlansın. Bir tahmin eden 3-4 tane şarkı dinleyeceksiniz. Tekrardan yayın bu tarafa geçecek ama bana bir 10 dakika müsaade edin. Şu sistemi bir açıp kapatayım çünkü mahallede yine sıkıntılar var internette ilgili. Bir 10 dakika müsaade isteyeceğim sevgili kardeşlerim.
0: Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleyküm selam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga. Bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekman.

ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar Armağan olsun Ozan Madraz. Selam Murat abi, ben bir nolda yatan Mehmet Atılgan, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alanak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan Aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Türkçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bir biliriz. Tahir Yıldız, aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi, ben bir noldan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum Tahir Yıldız. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman, yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu değerlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz, Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Onur Kasir, aleyküm selam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman, yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen, yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman, yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkası. Yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkası.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak İzmir cezaevlerinde yatan abilerim kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kınar,

Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya. Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip edesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkı

Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalı yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlboğa, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti ekibi 16'dan Enes Öz. Burada kadar birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakranti ekibi 16'dan Airbags Jesse, burada kadar birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca, burada kadar birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz, burada kadar birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse, burada kadar birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca, burada kadar birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven, aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm, sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim, seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım, orada yaptım. Ben hataya da düştüm, kabul ediyorum, özür dilerim, kendimi bu konuda da savunmamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Maçta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim, Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslan'ın kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil, şerefiyle yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslan'a Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Akta, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen.

0: cebeşte yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremit, Çubuder'lere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim, ben Saadettin Bıçakçı, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan. Bu canlara ve abilere çok çok selam eder, özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah senin olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız, biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır, çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum, T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun, hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi, gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Canım kanım babam, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı. Sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz, elbet bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizle, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun, Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlagan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savar abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlagan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan Olmasaydı Sonumuz Böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamım bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi, ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke Kurtuluş, Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun. Bu derlere Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara Güner, Atakan Lüder, Doğukan Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum: kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Karşıyaka'lı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limontepe'li Atakara, Gurur, Şahan, Mustafa, Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Cam

Kadir Çelik yani Dijval, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emre Can Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bir uçardan kanlı felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan derdi dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Çakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkı sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derdere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan kadere kurban mı gideceğiz? Hayatın kadere kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Bu değerlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi bizim için Enver Yılmaz'dan icap edermiş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal El Almış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığınıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli, Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albas, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Ceviz Kıran, Nazım Koyuncu, bu derlere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli, Atakara, Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz,
Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulutepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran Ömer, Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu Teviş C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını, şu an zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan

Halit aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan aydın bıçakçı abimiz olmak üzere. Adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci. Mustafa Argın akabinde dostlarım Murtakeli, Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan. İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle İzmirli Damla'dan göz göze geldiğim an şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben bir Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan, Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Birnoğlu'da yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit, başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız bakidir. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikinci, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar, ben Murtakeli Gökselcan Erden, senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var, bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben Birnoğlu'dan Harun Keskin, başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3 C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun, her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf

0: Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teliman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teliman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüşpalalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Çakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın, yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Aslan kardeşim, Boncukçular Kralı, yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı. Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman, yani Zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman, yani Zanlı. Gümüşbalalı Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman, yani Zanlı. Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir. Saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaşım, aslan dostum Berhan Teliman, yani Zanlı. Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolu Ahmet Çetinel, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani Zanlı, diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun.
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir,

olur da, olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bir iki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Tekrar selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Abi, kardeş, abla, kız kardeşler. Talihsizlik yaşıyoruz bugün. Diğer stüdyoya geldim. Kusurumuza bakmayın vallahi, bizlik bir şey yok. İnternetlerle ilgili harbiden de öyle böyle değil. Sıkıntı yaşıyoruz. İşimizi de yarım bırakmayalım diye diğer stüdyoya geldim. Kardeşlerim, biraz karman çorman oldu. Onun da farkındayım. Kayıt mesajı olan kardeşlerim, kişisel bireysel koğuş mesajlarını, WhatsApp, SMS'i erken bitirmeye çalışacağım. Sonrasında kayıt mesajlarının bir kısmını yine aralarda paylaşacağım. Yenilenen, ek ilave olan kayıt mesajları var kardeşlerimizin. Sponsorluk jingle'ı olan sevgili Serhat kardeşim, Foçalı Serhat Küçük, sonrasında Mert Çankarayüz kardeşlerim, kusurumuza bakmayın. Borcum olsun sizlere iki gün. Bugün paylaşmayayım çünkü çoğu zaten vakti hep bu şekilde gitti. O yüzden size de mahcup olmak istemiyorum sevgili kardeşlerim. Şimdi ara vermeden, çünkü baya mesajlarınız var. Baya da geç kaldık. Oradan buraya gelişimiz 45 dakika. Anca gelebildim. Şakranlı Yasen kocam Ferhat Arslan, seninle cennette de birlikte olmak istiyorum. Bu dünya sana doyabilmem için çok kısa, saç telinden ses tellerine, gözlerine, ellerine, en çok da o güzel kalbine sevdalıyım, seni çok seviyorum.

yarim. Ben Zuhal Aktaş, Şakran'da yatan abim. Oktay Aktaş, sevdiğim Ferhat Arslan, yeğenim Kurt Bey, Olcan Aktaş, yeğenim Yusuf Esen. İyi ki benim ailemsiniz. Her zaman sizinle olduğumu biliyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Buralarda her şey yolunda. Beni merak etmeyin. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Abican, Feron'un koğuşu B16. Özlediklerim Zozo. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 oğlu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aleyküm selam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan, Polat, Emirhan, Canbaz, Burak, Reis, Yakut, Maviş, Demirbaş, Taner Öz, Ali Turap, Gentüz, Bozan Fidan, Casadi Çaki. Gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi biz 4 nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami, Tutkun, Serdar Ateş, Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Avşar, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı. Bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bulunduğumuz durumdan memnun muyuz tartışılır ama her şeyin altından kalkarız yoldaş Cancan. Koca adam evimiz sen yokken sadece dört duvardan ibaret, sıcaklığını, gülüşünü ve sesinin evde yankılanmasını çok özledim. Hayat telaşında her şey yetişiyor bir şekilde ama senin eksikliğin hiçbir şeyle dolmuyor. Yanımda olacağın anı iple çekiyorum, seni çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam sevdiğim, sadece kokunu çekip sana sarılmak istediğim günlerden biri. İyi ki varsın hayat arkadaşım, ruhumun en ince yerine dokundun. Bana sevilmenin ne kadar zarif bir şey olduğunu öğrettiğin için teşekkür ederim. İyi ki benimsin, iyi ki yolum sana çıktı. Seni her şeyden çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T1 A3'ten Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen abilerim, Sercan Bedir, Murat Eres, Namıder Balina, Murat Yurdagül dostlarım, Celal Eken yani Celomen, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak ve derlilerim Erdi Taş Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla buradan Rojda'dan Hey Lele şarkısı armağan olsun. Abim Serhat seni seviyorum, kendine iyi bak. Murat abi biz bir nolu A3 koğuşundan sarsılma Serhat Bozdaş ve Celomen kıymetler Sıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmir'de Yeşim Korkmaz Melike'ye de selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlilere armağan olsun, sevgilerimle sarsılmaz ve Celomen. Cansever ve Gazapizm sen de gittiğin şarkısını çalarsan sevinirim abi. Canım abim Serhat'ım seviliyorsun, kendine iyi bak. Murat abi yayınlar Şakran T1 B5 koğuşuna yatmakta olan Velid Elmas radyo başına. Velid Elmas radyo başına kardeşi Elif Ağla'dan. Canım abim buradan sana kocaman bir selam ve sevgimi gönderiyorum. Seni gerçekten çok özlüyorum. Canımın en içi inşallah her şey her geçen gün seni özgürlüğüne ve sevdiklerine biraz daha yaklaştırıyor. Sakın kendini yalnız hissetme. Aklımızda kalbimizde hep seninle. Güzel günler gelecek, buna hep beraber inanıyoruz. Seni çok seviyorum abim. Senin gibi bir aslan yakışmaz kafese abim Halit Bilgiç'ten. Özledim seni şarkısı. Çalarsan mutlu olurum abi. Şimdiden ağzına sağlık, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İşnoğlu'dan Arda Ceren, Namıder Tony. Aleyküm selam Arda kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan Afyonlu, Deli Hasu, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Manisa, Üçpınar'da yatmakta olan dostum Bartucan Er Batur ve son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek selamlarım Baki'dir. Dostuna sadık olanın dostu Allah'tır. Ben Üçnoğlu'dan Bucalı Namıder Tony. Selamünaleyküm ben Altındağlı Yusuf Samar. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren, Namıder Tony, Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Özyavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kürt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi ve Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso'dan gece bir söz bırakmak istiyorum. Öylesine doğup tesadüfen yaşayan arkadaşlara başarılar. Ben Üçnoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak. Diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Muhammed Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşan ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz. Akrabalarım hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine Menemen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci, eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T tipi John 8 koğuşundan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Saftar Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari kardeşim, Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepeli köylü Mesut Çaylak. Murat abi, T1 John 8 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğimiz kardeşimiz Soner Demirci ve arkadaşlarına selam olsun. Ablacığım, burada her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Annen, babam, kardeşlerin hepsi çok iyi. Allah'ın izniyle sen de en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Sakın hiçbir şey kafana takma. Umudun hiçbir zaman yitirme, bugün değil ama elbet. Bir gün kurban oldum. Seni çok seven ailen. Merhaba Murat abi, ben 4 nolu A4 koşulan Kuru Çeşmeli Muhammed Özkaya. Merhaba Muhammed kardeşim. Abi, senin aracınla koşumuzun adaletini sağlayan Özgür Öktem, Namıder Öcü, Murtakeli Ali Koyuncu olmak üzere sırasıyla Yeşilyurtlu Bekir Çağlayan, Güçtekin, Kuru Çaylı, Ateş Tuna Selçuk, Dinç Aktepeli, İsmet İlhan, Fırat Tülü, Özkan Savcı, Barış Temel, Akın Gümüş, Yamanlardan Ümit Şahin, Civan Çelik, Ömer Yüce, Çay Mahalleden Limon. Bu saydığım isimlere bin selam olsun abi. Murtakeli Ali Koyuncu kardeşim der ki, cesaret çelik yelekte değil, cesur yürekte saklıdır. Abi, bize Ahmet Kaya'dan Karayazı çalarsan seviniriz. Kolay gelsin. Sağ ol Muhammed kardeşim. Ben Menemenli Naci Dayı kadınıma sesleniyorum. Yerde havada bulutlar arasında tek tek yıldızları sök benim için. Şarkım da intizardan bizim için yağsın, aşk yağmurlu şarkısı armağan olsun. Ben Aliye Şakran, T3, B9 Cumhuriyet'ten Şeytan Serdal, Aykut Öncek'le dayıların dayısı Hacı Otman başta olmak üzere dayım Aydın Bayram, Hasan Saltan, Namıdar Arap Hasan, Cüce Yavuz Çelik, Muhittin Çalışkan, Balıkçı Özgün, Berşan Polat, Ceyhun Öcal, Umut Arslan, Mami Yılmaz, bu derlere selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Metrisön'ün şarkısı armağan olsun. Aliye Şakran, T3, B9'da yatmakta olan sevdiğim adam Hacı Otman. Bir gün oraya görüşe değil, seni almaya geleceğim. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Dualarım ve kalbim senin, hasret kaldım kokundan, öpüyorum. Murat abi, biz Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kram ve Tatü İsmet Tari, gece bir söz değil hakikati hatırlatmak istiyoruz. Kim olduğunuz, ne olduğunuzu asla değiştirmez. Güvenmeyin çevrenize, kanmayın kimselere, çünkü çıktığınız bu menfaat yolculuğu son yolculuğunuz olabilir. Hak eden herkese selam olsun. Ayrıca babalarımız Raip Doğan Ceviz Kram ve Büyük Tatü İsmet'e selam eder. Ellerinizden öperiz Enver Yılmaz'dan. Mapsane şarkısı kader mahkumlarına armağan olsun. Sana da bin selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, biz Tatü İsmet Tali ve Berdan Batın Doğanay, dostuna küsen düşmanıyla yatıp kalkıyor, zarardasınız, yanında ziyan olacaksınız. Unutmayın ki ihanetin ne bahanesi olur ne telafisi. Gece Canbay Walker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Biz Tatü İsmet Tali ve Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran, herkese iyi geceler. Şakran T3 C5 koğuşunda bulunan oğlum Aksel var ol radyo başına. Paşam, seni çok özledik, inşallah tez zamanda kavuşuruz. Yokluğun evin içinde kendine çok belli ediyor. Sen benim hem oğlum hem arkadaşımdın. Dualarım seninle paşam. Allah'a emanet ol. İyi yayınlar Murat abi. Şakran T3 C5 koğuşuna bulan canım eşim Aksel var ol radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Rüyamda seni gördüm. Tahliye olmuştun. O kadar gerçekçiydi ki uyandığımda rüya olduğunu bir süre anlayamadım. Her şey geçecek, az kaldı, sabret bir tanem. Sağ ol kardeşim benim. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel var ol radyo başına. Aşkım, baya bir eşya üst kata taşındı, ben de uğraşıp duruyorum evdeyim. Hep dualarımız seninle, avukatı umarım aramışsındır. Konuşmuşsunuzdur, görüşmediysen bana haber gönderirsin. İlgileniyor zaten, aklın kalmasın, seni çok özledim. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Murat abi, iyi yayınlar diliyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Ulha radyo başına. Ömrüm, bugün annemler gelmedi. Kerem'le Mine kavga etmiş, düğün iptal olacak gibi duruyor. Anlatırım yarın. Peri, sizin evin orada daha iyi bir tıraşçı buldum. Oraya götüreceğim. 6'da randevusu var. İşleri halleder, evimize gelirim. Bizi merak etme sevgilim. Sağ ol kardeşim benim. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan can parçam Mert Ulha radyo başına. Canım Eren abi, yarın sabah gidecek tekrardan bilgi almaya. Sana bahsettiğim konuyu konuşamadım. Nasıl diyeceğimi bilemedim sizinkilere.
Mektubun geldi, ölürüm sana ben. Aklın kalmasın bizde, ne olursun böyle yapma. Biz de Peri'yle senin fotoğraflarına bakıyoruz. Hep aklımızdasın, kalbimizdesin. Biz sen iyisen iyiyiz, unutma. Ben pazartesi gideceğim Eren abiye. Bir gitsin diye bekledim. Elimden geleni yapıyorum. Dik dur, seni çok seviyoruz. Yarın geleceğim kalbim. Abi yayınlar Buse, ben 4.0'da bulunan kalbimdeki huzurun sebebi Şakir söylemez. Ben her gece seccadede senin adını sayıklıyorum. Kalbim öyle ilmik ilmik işlerin ki sanki senden önce hiç yaşanmamışım. Her şeyim seninle başlamış gibi. Senin incindin ve yüzünün gülmediği bir hayatta bana vaat edilen cennet bile gurbet kalır. Seni çok seviyorum, kurban oldum canım. Ben Buse, 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir söylemez. Seni kaderime yazan Rabbime binlerce şükürler olsun. Ben eksiktim, seninle tamamlandım. Yorgundum, seninle güçlendim. Seninle çoğaldım, seninle huzur buldum. Rabbim seni kalbimden, ömrümden eksik etmesin, iyi ki varsın sevgilim. Abi hayatıma en kıymetlisi için Hilay Zarduş'tan Kimin Var Ki Senden Başka şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Teki Beyki'den o gün Dağ Tekin, öncelikle koğuşumda bulunan kader ortaklarımdan başta Çağlar Akalın olmak üzere ayrıncılardan fırıncıyı bu Alpaslan Fırat Azizoğlu abi, Çimentepe'den Serhat Kocamer abim, Toprağım Abbas Çiftçi, Gedezli Onur İşler, Murat Yavuz, Yiğitcan Azala ve farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim abilerim olan T4A13'te bulunan Umut Tür, Agit ve tüm kader mahkumlarına selam ederim. Nisa'dan Canım şarkısı armağan olsun. Ben T2 Beyki'de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, Alpaslan Fırat Azizoğlu, o gün Dağ Tekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Ege Okoy'un Heyecanlan Düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben T2B2'den Onur İşler, koğuşumda kader birliği yaptım dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamuk Basanoğlu, Alpaslan Fırat Azizoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, o gün Dağ Tekin, Hüsnü Subçin, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bahur, T2'de yatan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Murat abi kolay gelsin, ben Gökhan Ergül, sağ ol kardeşim benim. Yaz yağmurları düşünce güneş tutulması olurmuş. Sen neyin yağmurusun, kır çiçeği. Böyle oldu. Herkese iyi akşamlar, geceniz güzel olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, fazla bekleme. Belki de beklediğin seni bekliyordur, unutma. Birbirini sevenler zahmetine katlanır. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, aşk sarmaşık anlamına gelen şeke kelimesinden alınmıştır. Sarmaşık nasıl uzanabildiği her yeri kaplarsa aşk da kalbi ve vücudu öyle kaplarmış. Kır çiçeği, şu Eskender'den sorun var şarkısı ricam olur. Sevgilerle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 C9 koğuşundan Cankaya, aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpoğa, Namıder Serok Yılmaz Baş, Namıder Civciv Mustafa Melih Baş, Mali Acar, Namıder Cis, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdi Çakmak, İzmir'de ismini sayamadım dost abi kardeşlere de selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten, aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koşuna yatan abim Cankaya olmak üzere. Onun derlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya, ayrıca Yılmaz Baş Namıder Civciv, Serdar Alpboya Namıder Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar Namıder, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, adını geçiremediğim abi dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Murat abi, ben Nazar Yiğit Yeninci, can yoldaşım mektubunu aldım. Şimdiden sana yazmaya başladım. Çok pişmanlığım oldu bu hayatta ama sende hiç pişmanlık duymadım. İyi ki senin gibi bir adama sahibim. Bu yolun sonu ne olursa olsun ellerim her zaman üzerinde olacak. Rabbimden çok istedim seni. Rabbim kalbime göre verdi. Seni çok seviyorum. Pazartesi aramanı dört gözle bekliyorum. Allah'a emanet ol sevdiğim.
Murat abi ben Nazar, her koşulda aslanlar gibi yanımda duran adam, yiğit yenince sana gönülde verilir ömürde. Kimseye boyun eğmedim, senin sevdana diz çöktüm, ömrüm yoluna feda olsun aslan yüreklim Tuğba Başaran. Bildiğin gibi değil şarkısı benden sana armağan olsun.

selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Şakran Açık'tan Gökmen. Gökdeniz T4C 10 koğuşuna bulunan kader birliği yaptığım kardeşim Remzi Şahin Yılmaz. Adana'nın altın çocuğu Uğur Yüknük. Uşaklı Yaşar Arslan. T2'de yatan abim Eyüp Gürgür. T1'de yatan Aslan yeğenlerim Berdan Doğanay Ceviz Kıran. Cio. Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. Kandıra F2'de yatan can dostum Raif Ceviz Kıran'a ve bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz. Bizi tanıyan vazgeçemiyor. Seven ne yapsın? Bırak her şey gizli kalsın. Canımın en içi. Sana bakarken eski günlerimiz aklıma geliyor ama o eski günlerimizi unutup yeni günlerimizle mutlu bir aile tablosu için dua ediyorum. Seni oraya görmeye değil bu sefer oraya gelip almayı nasip etsin Rabbim. Seni çok seviyorum. İki gözüm Efulin. Heradan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. Geçmişte seni çok kınadım belki de. Hiç işim bitmiyor. Emlak alım satım arayan telefon trafiği gibi. Kızın bugün diş için götürdüm. Ortodonti tedavisi olması gerekiyormuş ve parası 140 bin gibi. Dün abin aradı, sana para gönderdik dedi. Sigorta işi olmuyormuş. Avukatla görüşmüş. Bir de sürekli para yok diye ağladı durdu. Benim de moralimi sıfırladı. Kızın kitaplarını aldım ama para gönderir mi bilmiyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Aleykümselam İlker kardeşim. Kadın kapalıda bulunan ömrüm Buse. Özyiğit nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Seni düşünmeden geçirdiğim bir saniyem dahi yok. Aklımda, fikrimde, zikrimde hep sen varsın. Seni seviyorum. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan her şeyim Buse Özyiğit. Güzel bir ruha aşık olan bütün hayatınca sadık kalır. Çünkü sevdiği şey ebedidir. Sen benim ebediyetimsin. Ruhuna aşık olduğum kadın, seni çok seviyorum. İzmir Üçnoğlu T tipi kapalı ceza infaz kurumu. B11'de yatmakta olan Ozan Eren'e koğuştaki kardeşlerim, abilerim duyarsanız, iletirseniz sevinirim. Bugün görüşün vardı, gelemedim. Görüşünün olduğunu öğrendim. Aileni yanına gönderdim. Görüşüne beni yazdır. Seni çok seviyorum. Aklım sende, orada kendine dikkat et. Ben iyiyim. Ailemin yanına geldim. Telefon işini de ailenle konuş, hallet. Murat abi ben T3 B17'den Ümit Bingöl. Buradan kadınım kapalıda yatan kıymetlim, gönlümün sultanı Işıl Bingöl. Seni çok çok seviyorum. Sevda dersen sevda bizde, yürek dersen yürek bizde. Beraberiz son nefeste. Bir can iki sayılamaz. Bizi kimse ayıramaz. Selamünaleyküm Murat abi T3B17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Canım karıcığım Işıl'ım. Bu hayatta son nefesimi verene kadar seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Seni dünyalar kadar seviyorum. Burada yuvamıza gideceğimiz bir günü iple çekiyorum. Kıymetlim, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Maviş. Ben Bayraktan Maviş. Kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci, sana bir soru soracağım ama iyi dinle beni. Önümüzdeki 45 ve 50 yıl işin yoksa ayağıma basma şartıyla kalbinde uyuyabilir mi Gülçin'im? Gülçin'im duymuyorsa eğer bir zahmet arkadaşlara söyleyebilir mi mesajı? Maviş'in Gülçin'ine Talha Duru'dan Dem şarkısı armağan olsun. Gecen güzel olsun. Radyodan ulaş ya da irtibat numaralarından Gülçin'im. Ama radyodan ulaş bana Murat abi. Sana da sevgiler, selamlar. Maviş selam göndermişsin. Aleyküm selam kardeşim benim. Sağ olasın. Selamünaleyküm. Ben hemen C11'den. Ben Utku Varşal. Kıymetli kardeşim Ahmet Salçın. Hangi koğuştaysan bir zahmet duyan arkadaşlar radyo başına çağırabilir mi? Nasılsın kardeşim? Umarım iyisindir. Seni bekliyorum buraya, bilgin olsun. Beni evi arattır, numaranı kaydettir bizimkilere. Allah'a emanet ol. Menemen C11 Utku Varşal. Not: ben Bayraktan Maviş Can abi Murat Bingöl. Kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci'ye söyler misin ona çok değer verdiğimi? Seninle de uğraştık abi dün. Güldürdük seni, canımsın Murat abim. Estağfurullah. Sayenizde, vesilenizde biz de güldük kardeşim benim. Estağfurullah. Her zaman abi kardeşiz. Şakran T2 cezaevi A15'te yatan Hacı Dalkılıç. Ben Fatma. Aramıza ne kadar mesafe, ne kadar sensiz sessizlik girerse girsin, kalbim seni sevmekten asla vazgeçmez. Her gün senin yanında inşallah ayrı kalacağımız günler hemen geçer. Çok kısa süreceğine eminim. Kendine çok iyi bak sevgilim, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Merhaba Murat abi, ben Menemen cezaevinden Eyüp Uzun. Merhaba Eyüp kardeşim. Değerli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo benimle aynı sohbetti.

Sayı paylaşan Nurullah Sığın ve Kadir Demir. Bizi tanıyan bütün dostlara, abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Eyüp Uzun. Murat abim, ben Gülseren Uzun, çok derdim Eyüp

0: geçmiş olsun. Şakran T1-11 koğuşuna selam olsun. Allah'ım tez zamanda kurtarsın hepinizi. Barat Bilgeç'ten Dayı şarkısı A11 koğuşuna armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat'ım, ne yapıyorsun, iyi misin? Sesini duydum, Murat'ıma kendime hatırlatayım dedim. Şakran kadın, kapalı yatan Derya Bal, Koç açıkta yatan Mustafa Meniz'e, damadımız Allah'ın damadımız Yılmaz'a ve bütün mahkumlara selam olsun. Çalcan bütün şarkılar armağan olsun, sana da selam olsun Murat'ım. Aleyküm selam Alexander dedim, ellerinden öpüyorum. Ses kayıtları vardı, hemen onların da bir kısmını paylaşayım. Evet. İbrahim kardeşimiz galiba. Bu arada Havva Ünal kız kardeşim. Hemen şunu dinletin. Başaralım. Kız kardeşim Havva Ünal. İbrahim kardeşim sana çok çok selamları vardı. Seni çok sevdiğini söylememi rica etti. Hemen İbrahim kardeşimin şu iki tane ses kaydını paylaşayım.
1: Ben Manisa'dan Aygün Karabacak. Şakran kapalı cezaevinde yatan oğlum İbrahim Akar'ın doğum gününü kutluyorum. Canım oğlum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın.
2: Ben Manisa'da İpek Teyzeciğim. Şakran'da yatan abim İbrahim Akar'ın doğum günü kutluyorum, nice mutlu yıllara. Blok 3 Eskova şarkısı ona geldi. Ona gelsin. Onu çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun.
0: Evet, İbrahim'in hemen sonra bir tane daha vardı. İbrahim, onu da paylaşayım kardeşime. Ondan sonra normale dönelim unutmadan.
3: Selamünaleyküm Murat abi. Ben D312 koğuşundan Talha Kepenek. Buradan değerli abim Manisalı İbrahim Akar'ın doğum gününü enişten dediklerimle kutlarım. Ve onun değerlisi kadın kapalıda bulunan Havva Ünal yengeme de bir selam ederim. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun.
0: Aleyküm selam Talha. Sağ ol kardeşim benim. Hemen bir iki daha mesaj okuyayım. Sonra bir iki şarkıyla hem kendimizi dinlendirelim hem sizleri dinlendirmiş olalım. Abi kardeş, abla kız kardeşler. İyi yayınlar abicim, sağ olasın Yediz. Kadın kapalı B11'de yatan benim dünyam, nefesim, her şeyim, göz bebeğim Dilara Küleş. Annem biziz, merak etme, bir sıkıntı yok, kafana bir şey takma, benim aslan kızım annem. Batuhan'ın Diyarbakırlı Cenk'in, Firon'un sana çok çok selamları var, seni çok seviyorum annem. Rabbim senin olsun inşallah. Abicim benim canımın içi, dilom için Yıldız Silbe'den Çat Kapı şarkısını çalarsan sevinirim. Allah'a emanet ol ömrüm kızım. Kadın kapalı B1'de yatan benim gelinim değil kızım Sevim Küleş. Anneciğim telefon gönder konuşalım. Annen çalışıyor, ulaşamıyorum ona. Biziz, merak etme, seni çok seviyorum, çok öpüyorum. Allah'a emanet ol. Murat abi, ben Üçnoğlu'da yatan Ömür Oturak, başta hücrede yatan Savaş Aktaş olmak üzere Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Aluşluoğlu ve beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Aleyküm selam Ömür kardeşim. Merhaba Can abi, Murat Bingöl. Ben Üçnoğlu'dan yatan Mert Aluşluoğlu. Merhaba Mert kardeşim. Başta teklide yatmakta olan Can abim, Savaş Aktaş olmak üzere Ömür Oturak, Yusuf Samar, Onur Beşer, İbrahim Sallı, Kaan Yıldız, Cumhur Akçagün ve farklı akvaryumlarda olmak üzere beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Ben Çeşmeli Merdo. Bir tane daha mesaj okuyayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Üçnoğlu B12 koğuşuna bulunan Devlet Sürer, başta benim için çok değerli ve kıymetli abim Vedat Sürer ve Şehmut Sürer olmak üzere Mazlum Sürer, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Azat Sürer hepsine selam eder. Yüce Allah'a emanet ederim. Civan Harco'dan Velatam'ın şarkısı kıymetli canlılara armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Şöyle bir tane daha okuyayım. Ondan sonra... Hatta bir şarkı, bir de kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Çünkü kayıt mesajları çok fazla kaldı. Bugün böyle oldu. Yapacak bir şey yok. C14 Bahar Talimci, Karşıyaka'dan Tuğba ve Burcu. Ablan senin yanlışın bir adamı sevmekti. Boş ver ablacığım. Her kötü imtihan hayatta bir tecrübedir. Bugünlerde geçecek, güle oynaya seni almaya geleceğimiz günler yakındır. Allah sabredenlerle beraberdir. Her zaman arkandayız sarı papatyam. C14 Bahar Talimci, koğuş arkadaşları Nezel Özel, Nazan, Demirhan, Damla, Tütüncü kardeşimize, kızımıza iyi bakıyormuşsunuz. Allah yanınıza taş değdirmesin, sağ olun. İyi kalpliler, her zaman iyi insanlara denk gelir. Bir tane çürük çıktı diye hayattan

Vazgeçme güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle anneciğim, seni çok seviyoruz. Bağır kardeş. Biraz istişare yaptık. Çok şanslı bir kızsın. Zaten Ezel ablam var. Ezel ablan ve C14'teki tüm kız kardeşlerimi sana sahip çıkacaklarında zerre kadar şüphe yok. Ablanlar tarafından da çok şanslısın. Seni çok çok seviyorlar. Hatta Tuba ablan selamımızı iletir misin dedi. Üstümüzde kalmasın Bahar kardeşim. Şimdi bir güzel şarkı, bir güzel şarkıdan sonra vallahi benim de kafam karıştı. 45 dakikada geldim ama nasıl geldim bir de bana sor. Şunu şöyle yapalım çünkü çok mesaj var. Şunu da şuraya koyalım. Yaklaşık bir 15 dakika sizi çok da sıkmadan. Evet, şunu da şöyle yaptık. Bir şarkı sonrası kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Hayat radyo gibidir Murat abi. Karşımıza yeni insanlar çıkar ama hepsini sevemeyiz. Biz Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal burada. Bizde kader birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Bişer, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özer, Ali Acar, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır, Eray Enes Ağır kardeşlere selam olsun Murat abi. Murat Çampınar'dan Nerede şarkısı abim Devran Yüksek'e armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık cezaevinden Resul Kartal. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun, ben de sizleri seviyorum. Değerli abim Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal, başta can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere amcam Aydın Demirbaş, Boyraz Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko, Kahraman kardeşler, Sefa Haral, Uğur Albay, Şenol Başkut, Adem Kocapınar, Görkem Akgüz, Devran Karaba, Boksör Çağrı İşçi, Fırat Gizgin, Murat abi Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü, abim Devran Yüksek, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun. Seni seven kardeşin Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek, Murat abi senin aracılığına dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülsen, Şeyh Mus Türk, farklı kurumlarda olan Çetin Temel, Cihat, Vedat kardeşler, Şakir Söylemez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, boksör Muhammed Abdurrahman Gülali, sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam Devo kardeşim. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halo Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten dayı şarkısı armağan olsun unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koşulan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim, Latif Can Doğan Hasarlı'nın sefiri, Alaaddin Akta Aslanlar Aslanı kardeşim, Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kısır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece, Reis Harun Güven kardeşime sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da selamlar olsun. Erhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan Ölüm Özledim Anne, Yaşamak isterken Delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan Yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Emirhan Yiğit, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı, abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dünya...

Ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemenci 6 koğuşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız Aslan Berhan Terivan yani zanlı başta olmak üzere. Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleykümselam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, iki gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A1 koşulan Uğurcan Bilgi. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım. Dostlar Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Eru Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi. Başka kurumlarda bulunan abi kardeşler. Başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Görgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak. Bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Semin Çek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 koğuşundan Ahmet Fırfır. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere. Kamba olmasa da camba olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni 1.0'da olan Turhan Korunur. Bu derlere selamlarım bakidir sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve 1.0'da kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi biz T2 A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Murat abi ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Hasan yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum.
O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum. Seni çok seven kocan Hasan Maden. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalt, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfit Can Dülger, Fırat Acıbucak, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca demişti tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Yütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin, Orhan, Çağrı, Polat, Ferit, Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman, Arman, Eleftos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım Aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta can dostum Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar, başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla, günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Baran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed, Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle.
Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki

Bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Gül. Gece bir söz, ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koşulan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Baki'de sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım Baki'dir. Biz T3A7 koşulan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koşulan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han, Balcı Yılmaz, Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Etem, Baran

Ceyhan Furkan, Yanık Enes Köse, Aral Koçman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gezgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap diyen Tüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik Orhan, Bozo Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca FD olan Mert Aslan'a, Kabadayı Yunus Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1 B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1 B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak Ceviz Kıran, Ece Ulak'a, Yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli, kardeşim Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'da tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay.

kayıt mesajlarımızın bir bölümünü paylaştık. Şimdi kaldığımız yerden devam. Bir nolu TTIP'inde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Bir tanem nasılsın? Seni iyi gördüm. Her daim iyi olmanı umuyorum. Bu zorlu süreçler günün birinde bitecek. Allah bir kapı kapatıp 100 kapı açar. Bu da bizim sınavımız demek ki. Her daim yanındayım. Koşullar ne olursa olsun seni seviyorum ve bekliyorum ömrüm. Bir nolu TTIP'inde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Bazı insanlar uzakta olsa da insanın hayatındaki en yakın yerde durur. Sen de benim kalbimin en derin yerindesin. Günler geçiyor ama sana olan bağım eksilmiyor. Aksine her gün biraz daha büyüyor. Sesini duydum o birkaç dakika bile. Bana koca bir dünya olur. Bil ki nerede olursan ol. Kalbimin bir köşesi hep seni bekliyor. Ciğerimin köşesi. Selamünaleyküm Halim Murat, ben Kaleli Sedat Aydın. Aleykümselam Sedat kardeşim. T2A13 koğuşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amcaoğlum Muhammed Aydın, yani Tweet'ye ve sofralarını paylaştıkları tüm dostlarına selamlar olsun. T4'te yatmakta olan Gökhan Kubilay abime, yani Sarı, ismini sahip sayamadığım tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Şöyle bir sözle sonlandırmak istiyorum. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde bir damla sadakat olmaz. Hepinize hayırlı akşamlar. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın. T2A13'te yatmakta olan abim Gökhan Aydın, amcaoğlum Muhammed Aydın, yani TVT T1'de olan kardeşlerim Şahin, Sarı, Hüseyin, Ağaçlı, Mertcan, Büker abilerim, Seyit Ahmet Güleş, Ahmet Akın'ın kardeşim Keleş, Ali, sahip sayamadığım tüm dostlarıma selam olsun. Bir sözle sonlandırmak istiyorum. Derdiniz ne olursa olsun, umudunuz hep Allah olsun. İnsan ümit eder, Allah nasip eder. Kaleli Sedat Aydın. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nasılsın? İnşallah iyisindir gönlümün sultanı. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. İnşallah bu günler geçecek. Aslan karım Uygar Donay'dan hasret şarkısı Ceylan'a gelsin. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam Veli kardeşim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım güzel karım kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Gülten'e annenden haber yollat. Güzel Ceylan'ım, akıllı karım benim. Uygar Donay'dan hasret şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan ne olursa olsun pes etme. Kendini yalnız hissetme. Allah'ın izniyle her şey geçecek. Biliyorum sıkılıyorsun. Ben de sana çok sıkılıyorum. Sen benim her şeyimsin kızım. Uygar Donay'dan hasret şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, Naciye Sarsılır radyo başına. Annem kendine iyi bak, hiçbir şey için sıkılıp üzülme. Sıkılıyorsun biliyorum, üzülüyorsun ama ben avukatla konuştum. Avukat senin için umutlu konuşuyor. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. Benim kanatsız meleğim annem. Ben anamın oğlu Veli Deveci, Naciye Sarsılır radyo başına. Annem kendini sıkma, üzülme, Allah büyük. Ben inanıyorum ki tekrar bir araya geleceğiz. Sen bol bol dua et annem, kendine iyi bak. Not İsmet Deveci kardeşim, sen de sıkılıp üzülme abim. Biz nelerin üstesinden geldik, Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Sizi seven Veli Deveci. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak. Canım, dün arkadaşını aratmışsın. Ben telefonu göremedim, sessizdeymiş. Mesaj attım, sıkıntı yok. Boyalar başladı, Allah'ın izniyle. Bir sen eksiksin, seni çok seviyorum. Bizi merak etme, biz iyi, seni çok seviyoruz. Allah'ıma emanet ol. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Farklı kurumlarda bulunan Berdan Batın Doğanay, Yaşar Doğanay, İbrahim Doğanay, Baran Doğanay, Taner Ceviz Kıran, Başak Ceviz Kıran ve Mehmet Karatepe, ismini yazamadım. Tüm tanıdıklarımıza, dostlarımıza selam ederiz. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak ve Yalçın Çakmak. Şakran T3C5 koğuşuna göz bebeğim Bahadır Yılmaz radyo başına. Nasılsın aşkım, iyi misin? Bugün evdeyim, haberin olsun. Ben iyiyim, hiç merak etme. Bıraktığın gibiyim Bahadır'ım. Anneni araman lazımmış. Ve seni çok seviyorum, çok özledim göz bebeğim. Bir an önce kavuşalım be Bahadır'ım. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, hiç merak etme. Aklım bende kalmasın, uğraşıyorum evde annemle, misafirlerle geçip gidiyor günler ama sensizlik fazlasıyla yoruyor beni. Her şeye alışırım, sensizliğe asla. Uzakta tam bir kalbin olduğunu sakın unutma.
Canım oğlum Ekrem Birlik, Çınar Birlik, sizi her şeyden çok seviyorum. Damadım Osman Duman. Bir şey kafana takma. Bunlar gelir geçer, canınız sağ olsun. Her şey daha iyi olacak. Hakkınızda hayırlısı bu. Siz benim canımsınız. Sizi seven anneniz Süheyla Birlik. Mapusun içinde. Üç ağaç ince şarkısı benden canım oğullarıma gelsin. Damadıma gelsin. B10'da yatan canım eşim Osman Duman. Abim Ekrem Birlik, kardeşim Çınar Birlik, abim Cihat Duman. Sizi canımdan çok seviyorum. Gözümüz aydın, Ali amcamı bekliyoruz. Herkes çok sevinçli. Aklınız kalmasın, kurban olurum sana. Abim, abim, canım abim. Hücredeymişsin, aklın kalmasın. Herkes çok mutlu, sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, sizi seven kardeşiniz Evrim Duman. Kaderden sana kimse dokunmasın. Şarkısı benden eşim Osman Duman'a geldi.

0: Listen.
1: Ben bol vadinde yatan Ersin Birlik, Teüş'te yatan oğlum Çınar Birlik, Ekrem Birlik. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir gözüm. Kendinize iyi bakın. Beni merak etmeyin. Ben iyiyim. Siz kendinize dikkat edin. Sizi canından çok seven babanız Ersin Birlik. Murat abi, ben T2'den Doğanay Devrim. 4 nolda yatan abilerim Umut Devrim, Onur Devrim, Murat Devrim ve halamın oğlu can parçam Cihan Ateş'e selam ediyorum. Ben Doğanay Devrim. Aleyküm selam Doğanay kardeşim. Murat abi, ben C8'den Kürt Dizi Arzu Kaya. Menemen C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Eğer çıkmasaydın karşıma ve tanımasaydım seni, hep bir şeyler eksik kalırdı hayatımda ve ömrümü seni aramakla geçirmek zorunda kalırdım sevgilim. İyi ki çıkmışsın karşıma ve gözlerim kilitlenmiş gözlerine. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Menemen C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Sen yanımdaysan dünya biraz daha kolay geliyor. Sesini duymadan geçen her gün eksik kalıyor. Gülüşün içimi toparlayan en sakin yer. Seni sevmek bana hep iyi geliyor sevgilim. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Gözlerin aklıma düştüğünde yüzüm ister istemez gülüyor. Seni düşündüğüm an sessizlik bile güzelleşiyor. İyi ki yollarımız kesişti. Kalbimi en iyi sen anlıyorsun. Sen benim huzur tarafım. Sen de kendimi güvenli hissediyorum sevgilim. Bir bakışın bile günü tamamen değiştiriyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran'dan Çetin Kızıltepe. Aleykümselam Çetin kardeşim. Manisalı İbrahim Akar'ın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Müslüm Gürses nice mutlu yıllara şarkısı dostumuz İbrahim Akar'a gelsin. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe. Zor zamanlar güzel kapılar açar, sabret. Allah büyüktür. Ben de bir gün seni oradan alacağım. Sana kavuştuğum gün dünyalar bizim olacak. Az zaman var, inşallah yanımızda olacaksın yakışıklı kocam. Ömrümü yollarına feda ettiğim, senden gelen dertler başım üstüne kurban oldum. Evimi gözümü dolduran aslanım. Biz iyiyiz, kendine iyi bak, öpüyorum seni. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe. Sevilmek sana, sevmek bana yakışır. Beklemek bana, cezayı yatmak sana yakışır aslanım. Mesafeler sevmeye engel değildir. Ölüm olmadığı sürece umudumuz her zaman vardır. O gün bize de gelecek inşallah. En kısa zamanda olur çocuklarımın yakışıklı babası. İyi ki hayatımızdasın. Senin varoluşun bile bize yetiyor. Allah'ım tez zamanda bizi kavuştursun. Seni çok seviyorum. Öpüyorum iki gözüm. Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Veli Kızıltepe'ye ömrüm ömrüne feda olsun. Hayatın en zor kumarını oynadım. Ortaya gençliğimi koydum. Senin için feda olsun. Bizim aşamayacağımız hiçbir yol yok. Her zorlukta el ele kalkarız. Arkamdaki yıkılmazlığım. Senin arkanda her koşulda duran karın var. Unutma, en yakın zamanda yanımızdasın iki gözüm. Veli, Çetin, Azat, Mehmet, Memo, Ayas, Aycan Kızıltepe ailesine selamlar. Yıkmayı bırakın, sarsılmadık bile. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A17 koğuşta yatmakta olan Ayhan Baysan. Aleykümselam Ayhan kardeşim. Başta can dostlarım, kardeşlerim olan Ozan Yazar, Özcan Yazar, Osman Karakalpak, Berkay Özal, Diğer Birinci Murat Aksüz, İsa Aslan, Ekrem Kahraman, Mert Kahraman, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Canım abim Gürbüz Kıyatçı'ya da selam olsun. T2C12 koğuşta yatmakta olan canım kanım paşam Enes Yüzkaya da bin selam olsun. Seni seven abin Ayhan Baysan kardeş, koğuşumuz B18'de olan dostlarım Halil Karagöz, Mehmet Karagöz'e de bin selam olsun. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, geceleri yokluğun çöküyor üstüme ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl hızlandığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Sana her şeyden çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol ömrüm. Bugün bizim için bir şarkı çalar mısınız? Hiray Zerdüştan, Kanat Verin Turnalar şarkısı çalarsanız çok sevinirim. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, annem biziz, sen de iyi ol, babasının aslan oğlu, her şey yolunda, bugün öbürsünü de hallettik annem, senin kankan da yıkılmaz dağlar arkanda diyelim, senin arkanda yıkılmaz dağlar var, sen yol bize yeter, herkeste ayak var, sen namınla yürü, reis Azat Kızıltepe. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, ömrüm yoluna kurban olsun. Kalbimin vazgeçilmezi yakışıklı adamım. Kızımın dünyalar güzeli babası. Ayrılık rüzgarı çok erken esti. Allah büyük. En kısa zamanda yanımızda olacaksın her şeyim. Dünyam, kalbim, ömrüm, adamım seni. Çok seviyorum kendine. İyi bak, öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Ayak herkeste var, sen namınla yürü. Reis Kızıltepe, kocamın asaleti yeter. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Sabri Can kardeşim. T3A 13'te yatmakta olan Ali İmran Korkmaz.

Yılmaz ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aslan kardeşim İmran, özlenen ve beklenensin en kısa sürede kavuşmak dileğiyle. Kendine iyi bak abin Sabrican Korkmaz. Murat abi T3A13'te yatmakta olan Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aslan kardeşim İmran, özlenen ve beklenensin en kısa sürede kavuşmak dileğiyle. Kendine iyi bak abin Sabrican Korkmaz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bir oğlum var benim. Canım, kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi. Gözümün nuru, gönlümün huzuru, bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her andımda kalbime dua ettiren. Olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım. Unutma, senin için canını verecek bir annen var. Sen dualarımdasın. İyi kimsin? Kıymetli Mehmet Kaya'dan. Oy benim canım armağan olsun Sevim Çubukçu. Şakran T3B9 Koşnaki Koray Özmen radyo başına. Sevgilim umarım iyisindir, ben evdeyim bugün. Sana güzel bir mektup yazdım, yarın göndereceğim, seni çok özledim. Cumartesi ararsın, dikkat et kendine. Şakran T3B9 Koşnaki Koray Özmen radyo başına. Aradan saatler değil seneler geçse, gözümden yaşlar değil kanlar aksa, uğruna dünya değil canım gitse, yine de seni sevmeye yeminim var ömrüm. Tek doğum Rabbim bizi tez vakitte kavuştursun. Seni çok özledim, Allah'ıma emanetimsin. Merhaba Murat kardeşim, ben Birol Ercan. Merhaba Birol abicim. C11 koğuşunda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim kızım Işıl Ercan ve T3B17 koğuşunda yatmakta olan Ümit Bingöl radyo başına. Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir. Az kaldı, biraz da sabretmemiz lazım. Size Ferdi Tayfur'dan Allah'ım sen bilirsin şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Murat kardeşim ben Birol Ercan. T4B8'de yatmakta olan Ufuk Hürriyet radyo başına. Dayko nasılsın, iyi misin? Bir isteğin olursa bana haber yolla Dayko. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Aliye Kadın Kapalı, C1'de yatmakta olan kızım Ayça Semalı ve tüm sevdiği dostlar arkadaşlar için Eyfo'dan Ömrüm şarkısı çalarsanız çok sevinirim. Kızım ömrüm nefesim, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Sen benim bu dünyada en değerli hazinemsin. Aliye Kadın Kapalı C1'den ben Ayça Semalı. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hayat dediğimiz yaşadığımız belkiler, yaşadığımız keşkeler ve içimizde tuttuğumuz neyselerden ibarettir. Herkese iyi geceler. Murat abi ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan annem Nazlı Doğan. Seni çok seviyorum her şeyim. Bugün olmadı, çok üzüldük ama elbet olacak. Kavuşacağız, oralar kime kaldı ki, benim anneme kalsın. Cennet gözlüm canım anam, kavuşmamıza az kaldı annem. Ben Mersin Pınar'dan Fırat Doğan. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan Nazlı. Bugün olmadı ama elbet bir gün sevdiğim Nazlı Doğan. Elbet bir gün kadınım. Seni seven eşin Fırat Doğan. Murat abi gecen olsun. Ben B9 koğuşundan Kürt Hülya Atsoy, yani namı der Kürt Hülya, sağ ol Hülya kardeşim hepimizin. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dalından şüphe ettiğin ağacın gölgesinde soluklanmayacaksın. Her şey göründüğü gibi olsaydı eline aldın deniz suyu mavi olurdu. T1'de bulunan can parçam oğlum Cesur Bayhan ve aslan yeğenim Suat Atsoy'a da çok selam olsun. Mayın tarlası bu canlara armağan olsun. Murat abi B9 koğuşuna Kadife Kale'den ablam Kürt Hülyam radyo başına. Rabbim kalbine göre versin, ne kadar derin ve zarif bir cümledir ablam. Ne öfke taşır ne de hesap, hükmü kalbi en iyi bilen bırakır. Bazen söylenecek en güçlü söz şudur: Allah kalbinize göre versin. Seni o güzel kalbinden öpüyorum en değerlim. Çevirde atan yeğenim Cesur Bayhan ve Suat Atsu'ya selam olsun. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Şakran T2 C1'de yatmakta olan can yoldaşım, kardeşim Ahmet Güneş, iyisindir inşallah. Allah'ın izniyle aramıza döneceğin günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Özledik seni can dostum. Aklın buralarda kalmasın. Kardeşim burada rahat ol bıra kardeşim. Buralar önce Allah, sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az da sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Yaptığı tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur kardeşim duyuyorsan, bir tane mesajın düşmüş önümüze. Dedim ya internetlerde sıkıntı var. Eğer duyuyorsan gönder, onu da okuyalım sevgili kardeşim. Hemen şunu da açalım.
Merhaba Can abi, Murat Bingöl. Ben Üçnol'da yatan Mert Aluçlu oğlu, merhaba Mert kardeşim. Başta teklide yatmakta olan Can abim Savaş Aktaş olmak üzere Ömür, Oturak, Yusuf, Saman, Onur, Beşer, İbrahim, Sallı, Kaan, Yıldız, Cumhur, Akça, Güm ve farklı akvaryumlarda olmak üzere beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Ben Çeşmeli Merdo. Merhaba abi, iyi yayınlar. Ben Kardelen Aluçluoğlu, merhaba kardeşim benim. Üçnol'da yatan gözümün nuru kocam Mert Aluçluoğlu radyo başına. Mert'im, hayatımın en güzel yanı, günler geçsin, yollar kısalsın. Sonunda yine aynı yerde buluşalım. Seni çok seviyorum. Yarın mektubumu almış olacaksın. Allah'a emanet ol. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e gülüm. Beni uyumadan ara. Dört duvar seni benden alamaz. Kalbim hep seninle atıyor. Gözlerimden uzaksın ama kalbimin en derindesin. Bu ayrılık bitecek. O güzel günlerde yeniden el ele olacağız. Sensiz geçen her gün zor. Ama sana kavuşacağım anı hayal etmek bana güç veriyor. Seni çok seviyorum. Devran Kurçebe. Murat abim, ben C11'den Damla İçöz. Koğuşumuzda bulunan en değerli ve saygın ablamız Mulalı Emine. Aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil Göçer, Mert, Merve Tunç, Işıl Ercan, ismini saymadığım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Bizi uzaktan izleyip bitti sananlar, biz içeride de dışarıda da yıkılmayacak tek kaleyiz. Edip Akbayram, Aldırma Gönül şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Damla İçöz. Murat abi, ben C11'den Merve Tunç, T2B 16 koğuşuna bulan Ümit Alişan radyo başına. Kokunu, gülüşünü ve sesini çok özledim. Geceleri yıldızlara bakıp senin de aynı gökyüzüne baktığını biliyorum. Bu bana yetiyor. Sabret sevdiğim, bu karanlık günler bitecek ve güneş bizim için yeniden doğacak. İbrahim Erkal, Aşkından Yanam şarkısı sevdiğime armağan olsun. Merve Tunç. Murat abi, ben C11'den Seçil Göçer. Koğuşumuzun huzurunu ve adaletini sağlayan canım kadın Merve Tunç, değerli ve saygın ablamız Mulalı Emine ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Damla İçöz, Işıl Ercan, ismini saymadım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Yokluğunla beni sınamaya kalkanlar senin bir gülüşünle nasıl küle döneceklerini çok iyi biliyorlar. Çalan tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun. Seçil Göçer. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e gülüm mesajını aldım. Telefon numaran e-görüşten kaldırılmış. Yarın mesai saatinde kurumu arayacağım. Sen de sabahtan kurum idaresine yaz. Tekrar numarayı kaydetmeleri için biraz baskı yapmaya çalış. Numarayı bir şekilde tekrar kaydetsinler. Mutlaka sabahtan idareye, ben de sabahtan uyaracağım. Bana haber yolla mutlaka. Devran Kurçebe. Ben T4B16 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere Can abilerim, Suat Konak, Özkan Soylu, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Apo, Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Şakranda yatan T4B16 canımın içi Ferhat Arslan. Bu günler geçecek kardeşim. Hayat ne kadar sert vurursa vursun sen de o kadar sağlam dur. Duvarlar insanın bedenini tutar, umudunu değil. Başın dik tut. Güzel günlerin geleceğine inan, seni sevenler dışarıda seni bekliyor. Dayan Ferhat, az daha sabır. Gün gelecek, özgürlüğün havasını yine ciğerlerine çekeceksin. Canım Murat abim, öncelikle seni çok sevdiğimi dile getireyim. Sonra mesajıma başlarım. Şakranda olan canım ailem Fuat Yüce, Fırat Yüce, Suat Yüce, Doğancan Yüce. Sizleri çok seviyorum. Allah'tan bir an önce yanımızda olmanızı diliyorum. Yüce ailesini yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Hepinizi çok seviyorum ama Fuat Yüce'yi bir başka severim. Bilirsin Doğancan Yüce. Halan yarın kıyafetlerini Fuat amcanınkiyle birlikte yatıracağım. Seni de çok seviyorum. Yakışıklım. Allah'a emanet ol. Sağ olasın Hasret. Sağ ol kardeşim benim. Bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla hem sizleri hem kendimi dinlendireyim kardeşlerim. Şakran T3'te yatmakta olan aslan kardeşim İbrahim Akar. Seni senden çok seven kardeşin Serhat Sayhan. Gözlerinizdeki yaşın yerini gülüşlerin alacağı, bu zor günlerin geride kalacağı nice güzel yaşlara canım kardeşim doğum günün kutlu olsun. Elbet güneş bize de doğacak. Özgürlüğümüze Adana Layhan, döneceğim bir gün şarkısını armağan olsun.

Canım kızım Şima, sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki seni seviyorum sözcüğü, sen benim canım kalbim elim ayağım iki gözümün canım kızım, iyi ki varsın, seni verene kurban olurum. Bugün kalbine dokunan her şeyi şifaya dönüştürsün ya Vedüt, sevgini çoğalt, gönlüne huzur ver, amin. Biziz, merak etme, Allah'a emanet ol canım. Fatma ve Burcu'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatan canım ablam Şeyma Coşkun, nasılsın? Kurban oldum, iyisindir inşallah. Biziz hepimiz, merak etme, aklın kalmasın bizde. Sorduğun kişi hala aynı durumda, hastanede yatıyor. Bir durum olursa ben sana haber gönderirim, seni çok ama çok seviyorum. İki gözüm, Allah'a emanet ol, iyi geceler, o güzel gözlerinden öperim. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalıda yatan cam baldızım Şima, ne yapıyorsun? İki gözüm. Bizler iyiyiz, merak etme. Seni beklemekteyiz. Seni çok özledim. Seni seviyorum. Hiçbir şey için canını sıkma. Az kaldı. Sabret. Arkadaşlarına selam söyle. T1B11'de yatan abim Fırat Gizgin'e selam ediyorum. Kasabalı Vedo, iki gözüm Arda Kurt, Mertcan, Doğanay, Yeşilovalı, Şenol, Başkurt, Kadir, Zincir, ismini saymadım. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ederim. Hemen şu mesajı da okuyayım. Murat abim iyi akşamlar, ben kadın kapalı B13 koşudan Beray Gazi, Esma Korol'la başka koşta olan arkadaşım, canımız ciğerimiz Ayşe Atıcı'nın doğum gününü kutlu olsun. Yan yana olamasak da kalbim hep seninle, Nidoş'umu ve seni çok seviyoruz. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Yarınki güne umutla bak, gecenin ne getireceğini tahmin bile edemezsin. Geceye bir not. Sağ ol kız kardeşim. Sağ olun, sizlere de hayırlı akşamlar. Hemen şu mesajımızı da okuyalım. Şakran T4B5 koğuşuna yatmakta olan eşim Murat Çelik, seni çok seviyorum aslan kocam. Her şey çok güzel olacak, bunu unutma. Havalar serinledi, kendine dikkat et. Sevdiğim. Hepimiziz, bizleri merak etme. Bugün ayrı kalışımızın 51. günü. Son günler geçmek bilmiyor. Fofum ama sonu güzel olacak inşallah, en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Kafanı hiçbir şeye takma, kalbim beklenen ve çok özlenensin. Sen benim her şeyimsin, bunu unutma. Pofu Çelik, Kibariye'den Duman Duman şarkısı benden sevdiğime armağan olsun. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığınız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönüle.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuştan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuştan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuştan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuştan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz,

0: Ömer Urayç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Semiçek'ten Üzülmedim Ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a, kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi, sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Tarım, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi, bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.
1: Murat'la gönülden gönüle.
0: Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani CEO. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziyiz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani CEO. Murat abi, ben Paşam Görgür, abim, atam Eyüp Görgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Görgür. Abi, ben Sergen Görgür, başlar reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Görgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Menemen'de yatan efsane kardeşim.

Mazhat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir, Söylemez, İbrahim, Barlay, Cengiz Sandı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık, aleykümselam emirim. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duvan, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden geceye armağan olsun. Değerli abim, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Fatih'im.

Dört duvarın ardında atan kalpler, dar gelen zamanlara sığdırılan umutlar, gökyüzünü parmaklıklar arasından görenler, sesimizi duyanlar. Burası Hür Dünya'nın en özgür frekansı. Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor. Murat'la Gönülden Gönüle. Kulak değil, yürek verin sesimize.

Evet, kaldığımız yerden devam. Savaş Aktaş Buca'dan Şakran zindanlarına selam olsun. Ben Muzaffer Saklavcı. Şakran T3 C9'da bulunan, şu an hücrede olan Savaş Aktaş can dostum, Rabbim yar yardımcın olsun. Rabbim sana sabırlar versin. Dualarımız seninle. Aklımız sende. Bizleri merak etme. Bir yaramazlık yok. Bir an önce kavuşmamız dileğiyle. Allah'a emanet ol. Seni özlüyor ve bekliyoruz can dostum Savaş Aktaş. Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Murat abi yayınlar. Ben Muzaffer Saklavcı. Aleyküm selam. Sağ ol Muzaffer kardeşim. Şakran T3C 9'da yatmakta olan aslan dostum Savaş Aktaş'a kucak dolusu sevgiler. Savaş'ım, hücre dört duvar, dostluk ise ömürlük. Gün gelir o kapı açılır, sen çıktığında seni bekleyen kardeşlerin, ailen olduğunu unutma. Başın dik, yüreğin sağlam olsun. Beklenensin can dostum. Rabbim sana sabırlar versin. Can dostum Savaş Aktaş. Savaş Aktaş abiye selamlar. Murat abi iyi akşamlar. Ben Hava Saklavcı, sağ ol kız kardeşim. Şakran T3 C9'da bulunan kadar mahkumu Savaş abim, nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Seni dört gözle bekliyoruz. Çocukların ve eşin bize emanet. Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Allah gönlüne ferahlık versin. Güzel günler yakın ve bizi bekliyor. Allah'a emanet ol Savaş abi. Murat abi selamun aleyküm. Ben TK16 Koç'tan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim. Seni sevdim, nasibime yokluğun düştü. Yüreğime hasetin düştü olsun. Ben seni bana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Umut dolu yarınlarımıza sevdiğim kadın. Murat abi ben TK16 Koç'tan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan canıma can katan kadınım. Huzur buldum, boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun. Nasılsın, iyisindir umarım. Ben iyiyim. Sakın kafana bir şey takma. Biz neler atlattık, bunları da atlatacağız. Seni çok ama çok seviyorum. Sana deliler gibi aşığım, sakın bunu da unutma. Murat abi rica etsem Gökhan Donay'dan Durak şarkısını armağan ediyorum eşime. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım karım Sezen Çalıkuşu. Sen hayatımda olduğunda gecemde gündüzümde sen oluyorsun. Avuçlarımı da günlerimi de sana emanet ediyorum. Ve bütün zamanımı da sakın bırakma. Murat abi Sezen'ime Fatih Bulut'tan Görmüyor Gözüm Görmüyor şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu. Sezen'im gülünce sevinen, ağlayınca terk edilen uzak akraba çocukları gibi. Kimi sevsem gitti, bir tek senden ayrı kalmaya... Senden ayrı kalabilmeyi sevemedim. O da bitmedi, gitti be gülüm. Murat abi yayınlar. T1B18'deki Berkant Baran radyo başına. Yolun her ne kadar tozlu olsa da yolun yolumdur. Şunu da unutma. Bir gün baharları yaşarsak eğer en güzel çiçekleri biz açacağız. Yılmaz Güney'in de dediği gibi bu duvarlar yetmez bizi ayırmaya, bilesin. En dibi gördüğüm adamla en zirveyi görmeden ölmem. Yanında değil aslanlar gibi arkandayım. Seni çok seviyorum bir tanem benim. Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı benden sana armağan olsun. İki gözüm. Şakran kapalıda yatan...

Mertcan Karayüz, her yüreğin harcı değildir, ten tene değmeden sevmek, aşk için önemli olan el ele tutuşmaktır, bir ömür boyu hiç bırakmamaktır, elbet bir gün aslanım. Güzel günlere özlenen, beklenensin Mertcan Karayüz. Kadın kapalı B9'da yatan Hayriye Aktan, ben Gülbüş'ün anne, sen benim en güvenli limanımsın. Dünyaya bir bin kez gelsem yine seni seçerdim. Gülüş'ün evimin sevgisi, ömrümün ışığı, en güzel dua sensin. Varlığın en büyük hediye, senin kucağın dünyanın en huzurlu yeri, özgür günlerde hanımam, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Sudem radyo başına. Ömrüm iyisin, seni iyi gördüm, ben de iyi oldum. Her şeyimsin benim kadınım, az kaldı elbet. Bir gün her şey güzel olacak. Ses kaydı paylaşılmıyormuş, bilgin olsun. Yoksa Baran Demet bir de Damla abla ses kaydı attı, haberin olsun. Dikkat et kendine. Selam Murat abim, Savaş Aktaş canım, aleykümselam kız kardeşim. Savaş Aktaş canımın içi, can eşim, biziz, düşünme bizi, oğlun da ben de şükürüyüz. Tek derdimiz, tek düşüncemiz sensin. Bir gün daha sensiz geçti, sesini duyamadan, yüzünü göremeden en çok özledik seni. Adın sürekli oğlumla benim dilimde, Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok. Her zaman dualarımızdasın, seni çok seviyorum, her şeyimsin Savaş'ım, Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, sensizlik kalabalıkların içinde bile insanın kendini yapayalnız hissetmesiymiş. Yokluğun öyle ağır ki geceler bile seni beklemekten yorulmuyor. Sen yoksun diye değil, sen varken tamamlanan yanım eksik kaldığı için üşüyorum. Sensiz geçen her gün senden biraz daha uzak değil. Sana biraz daha hasret, keşke özlemek, sadece seni düşünmek olsaydı. Ben seni her nefeste yaşıyorum Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, gözlerim seni aramıyor artık çünkü seni bulamayacağını biliyor ama kalbim hala bekliyor. Sensizlik bir boşluk değil sevgilim. İçimde hiç kapanmayan kocaman bir yara. Gece olunca herkes uyuyor. Benim içimde ise senin yokluğun uyanıyor. Sana sarılamadım. Her gece yastığımda biraz daha büyüyor hasretin. Yanımda olmadığın her an sana söyleyemediğim binlerce seni seviyorum birikiyor içimde Savaş Aktaş. Savaş kardeşim, daha da var mesajların aralığında.

Saygıdeğer Murat abim, gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırta, estağfurullah, sağlık kız kardeşim. Senin aracılığınla gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalarçık'ta yatan oğlu Metin Özkarı, Şakran'da yatan Sudenaz Karadaş. Sizi çok seviyorum, canımın işleri. Hiçbir şey sakın üzülmeyin. Her şey güzel olacak. Allah deyin, gerisini boş verin. Güzel günler yakında, Allah'ın dediği olur. Sizi seven Müjde Kırtay. Abi Sebat Akkiraz'dan çocuklarıma ses verin. Sesime dağlar şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani namı der patron Karaca. B5'te yatmakta olan eski obarım Müjde Kırtay, sen benim arkamda koca dağımsın. Seni alem yıkamamış, şakran sarsamaz bile. Sen ne gidenler gördün, gül gül öldün. Sen aslanlar gibi çıkacaksın, sana alem ayık, Allah utandırmasın, can parçam. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sana kardeşlik yapanlara bin selam olsun. Sana Ayaz Kaplan'dan gurbet şarkısı gelsin. Aslan teyzem Eskobar'ın Müjde Kırtay, seni çok seviyorum. Murat abi, ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş. Namı der patron Karaca, başta kıymetli halam Gizem olmak üzere. Akabinde Candan Baba Çöz, iki gözüm Belgin Polat, Ola Elvan Ergün, yani Tursil Elvan, B5'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay, annem Fatma, öpüyorum hepinizi. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı, Seren Görgülü, Nafiye Buhan, Gülüzer Kırtay, Gamze Kardeş, Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Dilara Küleş, Ezo Küleş, Gül Baba Çöz. Bu derlere bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Bir ses kaydı var, bakalım nedir bu ses kaydı. Doğum günü ise paylaşalım. Yok. Maalesef bu tarz ses kayıtlarını Sude kardeşim paylaşmıyor. Bilgin olsun. Az önce de bir kardeşim atmıştı. Maalesef paylaşamıyoruz. Hemen kaldığımız yerden daha. Kurtuluş Şakarlı, Kurtuluş. Kardeşim demiş ki, abi söyler misin Kurtuluş beni acilen arasın diye. Evet. Selamünaleyküm Murat abim. T1'de yatan Şakircan Palit'e gelsin bu şarkı. Ayrıldık ama içimde yarım kalan birkaç cümle var. Belki bu şarkı söyler cana gelsin. İbrahim Düş'ten Sevdam. İbrahim Düş'ten Sevdam şarkısını çalarsan sevinirim. Şakircan Palit'e armağan olsun. Hemen koş mesajlarımızı da

0: Evet, ses kayıtları var. Doğum günü ses kaydı. Hemen onu da bakalım, dinletelim. İbrahim kardeşimizin. Evet, şunu da kısalım. Hemen şöyle dinletelim.
1: Selamünaleyküm. Ben Üçünoğlu Anki Koşu'ndan Mert Ödücü. Değerli ve kıymetli dostum Manisalı İbrahim Akan, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, özgürlük getirsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım kardeşim. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm. Ben Üçünoğlu Anki Koşu'ndan Mert Ödücü. Benim için kıymetli ve değerli dostum Armağan Elif Toz. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, özgürlük getirsin. İyi ki varsın, iyi ki doğdun canım kardeşim.
0: Evet, kardeşlerimizin ses kayıtlarını da paylaştık hemen. Koş mesajlarını da şöyle bir okuyalım, paylaşalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C7'den Baran Asaç, kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Gelitekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım. Sedat Altun, Müfiçan, Dülger, Ersoy Dönmez, Görkem, Dayarkol, Berk, Korkut, Osman Altun, bu derlere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Affan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derlesine Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin, Ben Seninim şarkısı armağan olsun. Ben Birnoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kadar birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır. Ayrıca A7 atan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ olasın Abdülsamet kardeşim. Ben Birnoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, A7 atan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimiz cansınız. Not bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut Çakran, T2B16 koğuşuna yatan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Burada Günler Geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran İkinoğlu korumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran Gerçek, Bargıran Koç Açık Cezaevinde yatan Aslan abim Murat Altuntaş Şakran, T4B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile, kutsaldır özlenen ve beklenensiniz. Benden tüm dostlara Adanalı Ayhan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan tahliye olan Cengiz Aydoğan, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı, Murat Erez, Namıder, Balina, Ahmet Gezer, Namıder, Rafik Daykola, Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İrbasa, Onur Şerme, yani Dino Oğuzcan, Oğuz, yani Goşlu Berkan, Mert Türk Alpaslanlı, yani Hançer, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı, tüm A3 koğuşuna selam olsun gece. Balina Murat abinin sözüyle her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kayda değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Asaç, Onurcan Aksakal, çavuşumuz Merdo Manav, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Geritekin, Yusuf Kayhan'a Uygar Doğanay'dan Bu Dam Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Asaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz.

selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnek Köylü Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam, Çetin Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can Güzel abi, Murat Bingöl, ben Ayrancılardan Şiar. Çok aleyküm selam Şiar kardeşim. Şakran 1-2-3-4 Noğlu'da yatmakta olan Baran gerçek namı der. Bargıran, İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali, Baraç, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan, Donay'dan kala kaldım. Şarkısını çalarsanız sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Bence 13 Koğuş'tan Başak İvak, benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak ve burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Evru, gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem, her daima yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Akçe, gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi derlerime blok 3'ten sebebi yarı şarkısı armağan olsun. Ben C13 koğuştan Başak İvak, yani kainat güzeli T1 D2 koğuşunu olan kocam Yusuf İvak. Canım kocam, gözümün gördüğü yerde olamayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin, seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın can parçam. Ve kardeşlerim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Yaşar Doğanay, Ceviz Kıran, Murat abim sana da selam olsun. Canımdan çok sevdiğim kocama Yıldız Silbe'den çok özledim çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Başak kardeşim. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değer, sen de benim için o kadar değerlisin sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun, gözlerinde tutuklu kaldım Neşe Kaynağım, yıldızı ve aklım hep sende. Selamünaleyküm güzel insan, ben T2 A4 koğuşundan Foçalı Serhat, aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma Papaz, Bekir Cemal Karahayit, şerefiyle atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça, tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2 A4 Koçtan Foçalı Serhat, buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma Papaz, Bekir Cemal Karahayit ve şerefiyle atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetinbaş, aleykümselam Mevlüt kardeşim. Buradan derlilerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoken, Ankaralı Paşataş'tan, Torbalı'dan Eko, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim, Doğukan Sayhan, Rezan Yavuz Poçalı, Eren Yılmaz, Onur yaşamaktan üstündür, şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoke, aleykümselam İzzetcan kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım, Ankaralı Paşa Taş'tan Mardin'i Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Gedezi, Berkay Kaya, Eren Yılmaz, Ayvaz, Yunus, Emrah, Kızıl, Altun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi, akabinde diğer kurumda bulunan iki gözüm Orçun Akar, Oğuzcan Akar, Çiçek Emoş, Tayfun Akar, Okan Efe, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalfa. Bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzetcan Gül İzoke. Sıradaki çalan şarkılar Şeref İlatan tüm dostlara armağan olsun. Savaş Aktaş yakışıklı baba, seni çok özledim, her gün aramanı bekliyorum, uyumadan önce sana hep dua ediyorum, ben artık usluyum, annemi de üzmüyorum, derslerimi de yapıyorum, sen benim aslan babamsın, kral babamsın, iyi ki senin oğlunum, sen de iyi ki benim babamsın, yanına geldiğimde sana sarılıp seni doya doya kocaman öpeceğim, senin gibi babam var diye gurur duyuyorum, seni çok seviyorum Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, benim en büyük çaresizliğim sana duyduğum sevgi, sana sarılarak anlatamamak, sensizlik bana şunu öğretti. İnsan bazen bir kişi değil, onun yanında kendisi olan halini özlüyormuş. Gecenin en sessiz anında adını içimden söylüyorum, belki duymuyorsun ama ben her söylediğimde sana biraz daha tutunuyorum. Seni çok seviyorum Savaş'ım, aklının bir doğru olduğunu biliyorum. Şunu unutma ki benim de aklım hep sende Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, gecelerden nefret etmiyorum aslında. Sadece geceler senin yokluğunu gündüzlerden daha fazla hissediyorum.

0: hissettiriyor. Bazen kapının açılmasını bekliyorum. Sanki biraz sen girecekmişsin gibi. Sonra gerçek geliyor aklıma. İşte o an içimdeki bütün umutlar bir anda gözyaşına dönüşüyor. Sen uzaktasın, ben burada. Aramızda mesafeler var belki ama benim kalbim hala senin yanında. Ben nereye gidersem gideyim, aklımın bir yanı hep seni bekliyor. Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, kaderi bizi birbirimize yazdı. Yıllar geçti, Rabbim bizden vazgeçmekten geçmedi. Neler yaşadık seninle ve ben senin bana bela oluşunu bile çok özledim. Bu sefer söz verdim, gitmeyeceğim dedim, kalacağım dedim. Hep yanında olmaya and içtim ama bu sefer sen gittin ya. Sen gittin, ben yarım kaldım, seni düşünmeden geçirdim, bir an bile yok. Sen benim canım eşimsin, yuvamsın, hasretimsin, özlemimsin, evlatlarımın aslan babasısın. Seni çok seviyorum Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taştan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta aslan babam Çakır Umut Taştan, amcam Ali Haydar Taştan, Polat Küleş ve burada kader birliği yaptım dostlarım, başta Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke, dostum Yunus Yunus Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, iki gözüm Torbal'dan Eko Foçalı, Eren Yılmaz Yediz'den Berkay Kaya, Hasarlık'tan Ozan Doğru, Şakran Kapalı'daki derleme ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da sofram genişlesin diye çakallarla aynı masada oturamam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet gibi bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleykümselam Eren kardeşim. Derdilerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Taştan abim, Aslan abim Yunus Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzet Çangül yani İzoke, Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Hasarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, doğru diğer koğuş ve kurumlardan cadde oto yıkamadan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi kardeşlere selamlarım bakidir. Gökhan Donay'dan Durak şarkısı sizlere gelsin. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahramanoğulları. Aleykümselam Eko kardeşim, sağ olasın. Koğuşumuza derdilerim olan başta bize öncülük yapan Paşa Taşlan, Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz Foçalı, Eren Gedizli, Berkay Kaya Yılmaz, diğer koğuş ve kurumlarda olan başta Polat Küleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstüm. Bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asıl asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir. Ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Hemen İbrahim kardeşimizin ses kaydını da paylaşalım. Sonrasında kayıt mesajların hepsini paylaşacağız sevgili kardeşlerim. Hemen şunu da paylaşalım.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Kolay gelsin abi, yayınlar. Ben Şakran T3 A12 koğuşundan Manisa İbrahim Akar. Bugün doğum günümü kutlayan tüm arkadaşlarım ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Selam olsun. Sana da Allah razı olsun abi. Sen de iki varsın. Ayrıca kadın kapalı yatan sevgilim Havva'yı'ndan seni de çok seviyorum. En kısa sürede özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.
0: İbrahim, Havva kardeşimin de doğum günü mesajı vardı SMS'de. Kulağın radyoda olsun sevgili kardeşim. Hemen bakalım tekli mesajlarımız var mı? Şakran 3 nolda yatmakta olan aslan kardeşim İbrahim, iyi ki varsın kardeşim. Nice senelere inşallah. Bu şarkı kardeşime armağan olsun. Müslüm Gürses'ten nice yıllara şarkısı ve nereden bilsinler kendine armağan ediyorum. Gökhan Karakoç. Başka var mı? Yok. İbrahim, şimdilik bu kadar. WhatsApp üzerinden şu dakikaya kadar gelen tüm mesajlarınızı ve sabit standart koğuş mesajlarınızı da paylaştım sevgili kardeşlerim. Şimdi bir hesap yapıyorum. Hani sizleri de çok sıkmak istemiyorum. Yaklaşık bir 20 dakikalık son bölüm kaldı kayıt mesajları. Şimdi çok da geçe bırakmak istemiyorum. Uyumadan dinlesinler kardeşlerim. Çünkü bir de ilave olan yenilenen kayıt mesajları var. Sevgili kardeşlerim, kayıt mesajlarını bitireyim. Kayıt mesajlarını bitireyim. Sonrasında SMS mesajlarına geçeyim. Bir daha geri dönüşümüz olmasın. Bugünlük böyle oldu. Bugünlük böyle oldu. Allah cana sağlık versin. Evet. Takriben 20 dakika. 20 dakika sonrasında Allah nasip ederse SMS'ten gelen mesajlarınızı paylaşacağım kardeşlerim. Bilginiz olsun.

Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta Derli Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah

Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz, benden gece not kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir. Bu canlara selamlarım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, İhlas Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, öz abim Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Biliz, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan Kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir, evet tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz, benden gece not kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biliz, Muhammed Aydınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceği bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Selamünaleyküm. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, El Alman Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının ne getireceğini bir tek Allah bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır.
Murat abi ben TK17'den Mustafa Arslan, başta derli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat

Atalay, Velat Atalay, Erkan, Doğan Bucalı, Kenya, Gökhan, Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben T2A17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Ay

Selam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Huis Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uys Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleriydi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk teyze oğlu Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la Muhittin Önel yani Michelengo ve aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim, ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Akgüzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş, akabinde selamını esirgemen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlı Kuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalım Maras, Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm,
Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek,

Tenekere'den Metin Büyükçan, Gamsız Taner, Derin Göl'e Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkısı armağan olsun. Ayrıca T2, C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türkü armağan olsun. Ben Menemenli Dalas. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalas, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abi Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca, Er İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner, Deringöl, Hale, Mustafa, Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'la Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Uslar, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gazi Emir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çatırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Bahtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta Öz abim Mehmet Ali Özgün Çukur'dan Muhittin Önel Tenekeli'den Metin Büyükcan Gamsız Taner Bucalı Maras Samet Öztunç Ahmet Güneş Metin Ergün Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü amca Rıdvan Ayçiçek kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı Çetin Ümit Şahin Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız. Aleykümselam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder çalan şarkılar armağan ediyorum Tahir Yıldız. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm ben Berhan Teliman yani zanlı aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm ben Emirhan Yiğit. Aleyküm selam. Murat abi senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider bu derlere Özlem Özlü'den Gönlüm Dağlar'da şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman yani zanlı Emirhan Yiğit abim Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koşu.

anlatmakta olan Emirhan Toprak Ali Kümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali. Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Alada, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun son olarak. Kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pek Acar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere. Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ülgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem namert köprüsünden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan, Ece Soy, Emre, Özdemir, Tuncay, Kanat, Azat, Özışık, Hasan, Berke, Tuncay, Fatih Öz Yıldızlı, Bayram Uygunar, Menderesli, Onur, Musa Gezer, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Teoman Şehit. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur. Eskişehir tetibinde bulunan kardeşim Yusuf Batur. 1 nolda bulunan yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan, Doğanay, Yaşar, Doğanay. Kardeşlerim Cezo, Sedat, Çalışkan, Emirhan, Akbayırlı, yeğenim Metecan, Beydirli, Samsun, Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırga ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Benimle aynı kurumda bulunan kardeşlerim ve dostlarım Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah İlba, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rafet Kale, Sinan'da ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi sana da selam olsun. Enver Yılmaz'dan yoluma kurmuşlar tuzak şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş denen Namıder Keko, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namıder Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Kürşat, Yedi Baba, Tamer, Kaşıkçı, Cuma, Uluş, Dostum, Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara, Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E-tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T2A8 koğuşuna yatan derli abim Soner Meç, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Aykut Polat, T4'de yatan derli abim Suat Konuk, Can Dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Adana'na Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakay, Özcan Savuk, Hazar Soydan,
T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik. B7'de yatan can dostum Altan Dursun. B10'da yatan aslan kardeşim Mevlüt Saymaz. A1'de yatan değerli dostum Velat Arslan Şakran. Açıkta yatan abim Selahattin, Sebattin Salman. Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa esaret dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun.

0: kaldığımız yerden devam.
1: Tamam, kaldığımız yerden son mesajlarımızı paylaşalım WhatsApp üzerinden. Ondan sonra SMS'e görüşelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran. Kapalı C8'den Fatma Başbunar. Aleykümselam kız kardeşim. Ayvalık açık cezaevine gelen Neriman abla anlattı. Bazı olaylar olmuş ama Bahar Öztanık için ben öyle bir şey demedim. Hepinizi çok seviyorum. İzine geldim. Yeni vaktim oldu. Kimsenin lafına inanmayın. C8. Murat abi ben Fatma Başbunar. C8 olan Arzu Polat, Deha abla, Bahar annem, Elçin canım, Seda Uyar, Serenay abla, saçından tokasını çıkardım, Mine ablam, Dilek ablam, Burcu Gürbüz, Nezahat Çokuyar ve Dürdane teyzem, hepinizi çok özledim, çok seviyorum. C15 koğuşunda Rabia Gökdemir, senin de yerin çok ayrı, hepinizi öpüyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şırnak Cizre'den Rojin Abak. Ben B1 koğuşuna kalan canım ablam Vildan Abak'a selam olsun. Yine özlemin bastığı gecelerdeyim. Seni çok seviyorum. Bu şarkı benden sana gelsin. Halit Bilgiç'ten özledim seni. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ecelal. Aleykümselam Hakan kardeşim. İnsanların sana nasıl davrandığı kadar senin neye izin verdiğin de önemlidir. Sınır koymadığın yerde saygı beklemek zorlaşır. Herkese iyi davranmak güzeldir ama herkese aynı yakınlığı vermek akıllıca değildir. Bu gece tüm güzel şarkılar Nihat, yani Sait Faik Ölçen abime, Aslan Yenlerim, Tatar Berkan Batur, Gürkan Eceler, Yaşar Doğanay, Ceviz Kıran, Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a gelsin Çapa Hakan Ecelal. Murat abi ben T3A20 koğuştan Çapa Hakan Ecelal. Arkadan konuşanların yüzüme bakacak cesaret yoksa söyledikleri benim için sadece rüzgar sesidir. Ben insanların sözlerine değil zor zamanda gösterdiği karaktere bakarım. Ayrıca bu geceki tüm şarkılar abim Mete Beydilli ve yeğenlerim Meltem Beydilli, Yaren Ceviz Kıran, Mete Can Beydilli ve Sebahattin Ecelal'e armağan olsun. Çapa Hakan Ecelal. Murat abi biz B1'den Sezen Çalıkuşu ve Gamze Çakar, Burçin Sevuk, Ceylan Taşkıran dostumuz Asena Üner radyo başına. İyi ki doğdun canımız. Bir dahaki yıl çocukların ve ailen ile olman dileğiyle, iyi ki mene mene bela oldun. Canbay Walker'dan Bertaraf çalarsan sevinirim. Murat abi Sezen ablamla Ceylan ablamın sana çok çok selamları var. Kız kardeşlerim aleyküm selam, selamlarınızı aldım başım gözüm üstüne. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten Sait Çelik Namıder Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Urcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yaz, Çetin Fuat Afindi, Kadir Asaf Erdemir, Arda Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hedefi olmayan helak olur, çaba bizim hüküm Allah'ın Kızılırmak'tan, bir gün şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Murat abi ben T1B14'ten Sait Çelik Namıder Kürt Bedo, koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Urcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yağız Çetin, Fuat Afindi, Kadir Asaf Erdemir, Arda Bahar'a özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Özgür yarınlarda görüşürüz. Azerbaycan'dan hüküm giymişim şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C6'dan tahliye olan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Aleykümselam Serhat'ım, sağ ol kardeşim benim. Menemen C6'da yatmakta olan dost abi kardeşlerime selam olsun. Başta koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek başta olmak üzere Dodo, Arda Doğan, İbrahim Yılmaz, Berhan Teliman, Emirhan Yiğit, Seyit Yoldaş, Yavuzhan Erkun, Osmancan Oğuz, Oğulcan Türedi, Çakır Osman ve tüm dostlarıma çok çok selam olsun. Ben bugün izine çıkabildim, hepinizi çok özledim. Rabbim bir an önce sizlere özgürlüğü bahşetsin. Hepiniz Rabbime emanetsiniz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Özellikle Dodo, Arda, Doğan, İbrahim Yılmaz, Berhan, Teliman, Emirhan, Yiğit, bu canlara özledikte sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Ben Basmaneli Velo. Gel Velo başım üstüne. Gel kardeşim benim. Evet. WhatsApp üzerinden bu kadar kardeşlerim. WhatsApp üzerinden bu kadar. Hemen SMS mesajlarına geçelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan tahliye olan Bucalı Engin Çağlar. Aleyküm selam Engin kardeşim. Buradan Şakran'da yatan Aslan kardeşim, dostum Arda Ceren, Namıder, Gattar, Tony. Selam olsun. Arda dostum, inşallah bu mahkeme tahliye olursun. Ailene, özgürlüğüne kavuşursun. Dostum dikkat et kendine. Menemen A5 koğuşuna kadar birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan, Orhan, Mami Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane ve Aslan kardeşim. Furkan Karslı'ya selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Bu gece çalacak tüm yarım gelen bir mesajımız kardeşim. Şakran B1 koğuşunda Sedef, Serpil, Ebru ve diğer koğuş arkadaşlarıma hepsine selamlar. Allah tez zamanda sizleri de kurtarsın. Kapıda Zor Bey ve Hakan abiniz beni karşıladı. Merak etmeyin, yarın yine mesaj göndereceğim. Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin. T3B18 Burak Demirel, Aslan kocam. Aslanın eşi de aslandır. Hatunun her daim yanı başında seni. Çok seviyorum, kabul olmuş en güzel duamısın adamın. T3B18 Burak Demirel radyo başına. Benim aslan kocam, nefesim seni, çok seviyorum. Her zaman yanındayım, sabır acı olsa da meyvesi çok tatlıdır. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, ömrüm iyi misin? Çok özledim seni. Mektuplarım ulaşmıştır sana. İyi oku bir tanem. Telefon arızası düzenince bize ulaş olur mu? Şarkı benden sana gelsin. Özcan Deniz'den derin duygular. Canım abim Enes Keçik, Şakran T1, B17 şarkımız olan Hazar Yıldız, geleceğim bekle benim. Murat abi, kadın kapalı John 4 koşuna bulunan Damla Öztütüncü, canım kardeşim Damoş, ben Cano kardeşim kurban oldum. Allah'ımın izniyle sayılı günler çabuk geçer, Allah büyüktür. Rabbimin izniyle öbür ay bizimlesin. Destan söyledi, ceza almışsın, arama yasa, bir şey olmaz, canını sıkma güzel kardeşim. Fotoğraflarımızı çıkarttım Damoş, bilgin olsun, yarın sabah yolluyorum kardeşim. Allah'a emanet ol, seni çok ama çok seven kardeşin. Sakilerden aklım hep sende, Damoş kardeşime armağan olsun. Şakran'da yatan T4 koğuşuna Salih İlkhan, nasılsın iyi misin? İnşallah iyisindir, seni çok seviyoruz. Benden sana gelsin bu şarkı, Mahsun Kırmızıgül'den Yeminim Var. Ben Zalim'in kızı, Şakran T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Kalbim adam, derdi mektubunu aldım, çok mutlu oldum. Ben de oturup yazacağım, ben iyiyim, sen iyi oldukça. Kalbimin sahibi seni çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol. Güllü'den sabah olmadan armağan olsun. Ben Ayvalık Açık Kadın Cezaevinden Gül Özek, canım kanım olan Dilara Özek, diğer yarım olan Ezo Küleş, canım ablam Yeliz Namlı radyo başına. Sizleri çok seviyorum, özgür günler yakın. Yeliz abla mektubunu aldım, çok mutlu oldum. Sabır cennetin anahtarıdır, özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Gökhan Donay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Şakran T1A20 koğuşundaki Berkant'ıma sevgilim. Migrenim tuttu çok kötü, 3 tane iğne yedim ama şimdi daha iyi, merak etme. Burcu'nun ilk maçı vardı, ona gittik. Annem babamla Burcu seni çok sevdiğini söyledik. Keşke sen de o olsaymışsın. Hep eksiz sensiz bir kez daha anladım. Yarın akşam ararsın bir tanem, seni çok seviyorum ve çok aşığım, kendine dikkat et. Yemeğini ye güzelce, öptüm çok, Allah'a emanet ol ömrüm. Ben A15'ten Foçalı Levent Tekin, B8'de yatmakta olan kardeşim Eren Yılmaz radyo başına. Hep aklımdasın, ailenden arada haber alıyorum, umarım iyisindir. Allah'ın izniyle az kaldı, biraz daha sabır, dışarıda güzel günler bizi bekliyor. Foçalı Levent Tekin. T1A7'de yatan kardeşim Umut Yasin Akaslan. Aslan kardeşim, kıyafet alışverişini hallettim, annem yarın kargo yapacak. Yokluğun zor be çocuğum, elim kolum dağımdın, sen de gittin. Bak bir de seninkine alıştık bizi ama biliyorum sen de abinle bir anda çıkıp geleceksin. Rabbime emanetsin iki gözüm. Selamun aleyküm Murat abi, ben Selahattin Dölek, yani Cikselo. Aleyküm selam Selahattin kardeşim. Bir nolda bulunan kardeşlerim ve dostlarıma selam ederim. Ben iki nolduya paket geldim. 1, 2, 3, 4, 5 Menemen T tipi, kırıklar F tipinde beni tanıyan dostlarıma selam ediyorum. Can dostum Yakup Kaya ve can kardeşim Murat Kaya ile beraberiz. Sağlıcakla kalın, Cikselo'dan selamlar olsun. Geçmiş olsun Selo kardeşim. Selamünaleyküm, ben Yakup Kaya. Aleyküm selam. Can dostum Cikselo ve canım yeğenlerim Murat Kaya, Harun Kaya, Sinan Kaya, Enes Kaya, Agit Aktaş başta olmak üzere. İbrahim Ekrem Birlik, Uğur Bingöl, Ümitcan Taşdemir, Yakup Birtok. Selam eder Azat Başak abime, geçmiş olsun dilerim. Cümlemizi Allah kurtarsın. Sizi seven Yakup Kaya, Ahmet Kaya. Doruklara sevdalandım şarkısı Cikselo'ya armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam, saygı ve sevgiye değer dostlarım Ümitcan Taşdemir, Uğurcan Bingöl, Ferhat Türkmez. Ferhat Türkmen olabilir mi? Kardeşim Sipon Kaya, kardeşim Engin abime ve dayım Murat Kaya, Cik Selo'ya selam olsun. Ben kadın kapalı B11 koğuşundan tahliye olan Nurhayat Atay Betül Duran radyo başına. Bacım Candan'la sana mektup attı, kusura bakma, sana çok yazamadım, haberlerini de aldım detaylı, her şeyi anlat, seni çok özledim, özgür günlerde de görüşmek dileğiyle. Bilgi arkadaşım, unutulduğunu sanma, hepinizi çok özledim, mahkeme tarihini haber et. Ben Ali Aşakran, T3 Avun koğuşundan tahliye olan Ödemişli Ato, can dostlarım, can abilerim Bayram Gazi Çetin, Ali Berkin Tuğrul, Cihan İnal, Efe Arda Kutlay, Okan Çetin, Veysel Küçük Yavuz, Salih İlhan, Serkan Vurgun, Taylan Korkmaz, Doğuş Tosunlar, Şefik Can ve A9 koğuşunu atan Aslan abilerim Tolga Aslan, Hüseyin Gülşahin, hepinize bir değil bin selam olsun. Cezaevi 4 duvar, bir kapısı var, kalemi var, yazan bir katibi var, takılan kelepçe saat değil, yarım gelen mesajımız. Şakran'da yatmakta olan Murat Üzer, Emre Üzer ve Tolga Cem Ayna, sizleri çok seviyorum. Çınartepe'den bol bol sevgi ve dileklerimle Allah'ımıza emanetsiniz. Kardeşiniz Ceren'den size selam olsun. Gökhan Donay'dan kala kaldım. Bu şarkı da benden size armağan olsun. Koç Açık'ta yatmakta olan Mustafa Özcan radyo başına. Ben Kadın Kapalı'dan Dilek Turgutlu Mustom, iki gözümün çiçeği. Bu sene de ayrı geçse de biz biriz biliyorsun. Doğum günün kutlu olsun güzelim benim. Seni seviyorum. Dört gözle mi acaba demiş kardeşimiz. Yok yani, çok karışık yazmış bu mesajı. Şöyle diyelim, dört gözle diyelim. Cevher'den çok özledim, Mustafa'ma armağan olsun. Ben C8'den Dilek Karakaya, sevgilim Fırat Çelenk radyo başına. Doğum günü hediyeni aldım ve çok şaşırdım. Bu küçük ayrıntıları da nereden aldığını merak ediyorum. Çok beğendim. Bu jestin beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. İyi kilerimin başrolü. Seni seviyorum. Hep aklımdasın. Merak etme kız kardeşim. Onun kalbi çok güzel Fırat'ın. Hissetmiştir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Makbule Yıldırım. Mesajım Şakran T2 Aslan kardeşim Samet Kırk Dişçioğlu ve Kader Birliği yaptığı dost ve abilere, Eyüphan Dinçer, Nurettin Ersarı ve Tanju Koca abilerime de selam olsun. Rabbim sizlere özgür günler göstersin, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abim, ben Makbule Yıldırım. Aleykümselam kız kardeşim. Mesajım Şakran T1'de atan eşim Selahattin Yıldırım'a. Kral, ben seni heves gibi değil nefes gibi sevdim. O yüzden acelem yok, beklerim, sen benimsin. Ben Sinan Dağ, Aslan kardeşim, Rafet Kale, Berke Keren, Uğur Saygı, Levent Tekin, Mehmet Fatih Özışık, Hüseyin Saldıray, Yunus Batur, Mesut Tokay, Abdullah Can, Şahin Furkan, Aslan, Ramazan Yaman, Ramazan Çetin, Ercan Koçak, Abdülaziz Duran olmak üzere tüm değerli canlara selam olsun. Sana da selamlar Murat abi. Aleyküm selam Sinan'ım. Sağ ol kardeşim benim. Abi Şakran Kadın Kapalı C9 koşunu olan güzelim boncuk gözlüm Ecem'e sesleniyorum. Seni çok özledim. Açık görüşte Allah'ın izniyle yanındayım. Mektubunu salı günü verdim. Yarın almaya bilirsin. Haberin olsun güzelim, kendine çok iyi bak. Batmanlı Hasan Girgin, Allah'a emanet ol. T4C9'da yatmakta olan eşim Atalay Tan Yıldız'a, canım eşim sevgilim, sana olan sevgimi birkaç cümleye sığdırmak mümkün değil. Sen uzakta olsan da kalbimin en yakınındasın. Şimdi ayrı geçen her günümüz kavuşacağımız güne biraz daha yaklaştırıyor bizi. İyi ki seni sevmişim, iyi ki eşimsin, seni çok seviyorum. Linet Yiğidim şarkısı armağan olsun. Murat Bey, ben Foça Açık Cezaevinden Volkan İyidi Şakran T3A13'te yatmakta olan kardeşim Gökhan İldi. Yanlışlık var. Volkan kardeşim soyadınızda, yani yanlış yazmışlar kardeşimiz. Biri İyidi, biri İlgidi yazılı. Bizlik bir şey yok. Kardeşim hiçbir şey için canını sıkma. Seni merak ediyorum. Ben buradan telefon görüşü yazamıyorum. Senin oradan telefon görüşü yazman lazım. Muhakkak dilekçeyi yaz, seninle görüşmek istiyorum, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum kardeşim. B15'te yatan Bila, Allah'ım bizi bir an önce kavuştursun inşallah sevgilim, önümüzde çok güzel günler bizi bekliyor inşallah. Kimler kaldı ki orada, sen de kalmayacaksın, geleceksin inşallah, seni çok seviyorum gülüm. Özgür Alter, iki elim kanda olsa da gel şarkısı armağan ediyorum. Evet, bu mesajda yanlışlık vardı. Şimdikinde, evet, üstündekinde doğru olan var. B15'te yatan Bilal Yavuzer, kocam. Allah'ım bizi bir an önce kavuştursun inşallah sevgili. Önümüzde çok güzel günler bizi bekliyor inşallah. Kimlere kaldı ki orası, bizlere kalmaz. Geleceksin inşallah, seni çok seviyorum gülüm. Özgür Alter'den iki elim kanlı olsa da gel şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar'a selam olsun. Dostum telefonun açılmış, çok sevindim. Mektubun yola çıktı, geliyor. Herkesin çok selamı var. Seni seven dostlarım ve ailen her zaman arkanda, bunu bil. Tartı var, terazi var, her günün bir sonu var. Can dostum bunu unutma, senin arkanda bir daha var can dostum. Umut Sevingel, aleyküm selam Umut kardeşim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm sen benim için çok özelsin, aşkım benim, çocukların sana çok selamları var. Yarın 4'te Memo'nun görüşü var sultanım, sana ayrı ayrı selamları var, merak etmeyecek misin? Bu akşam çalan şarkılar senin olsun ömrüm. Selamünaleyküm Murat'a, ben Harman Dalı'ndan Furkan Kılıç, aleykümselam Furkan kardeşim. Doğan Yanık Ahmet Taşkıran tarafından Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, B2 koğuşuna kalmakta olan Şahin Baran'a ve yine aynı kurumdan Harman Dalı'ndan çok sevdiğimiz abimiz Tuncay Erdinç Taşkın'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Canlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bekleniliyorsunuz, bunu bilin. Gece armağan ettiğim şarkı Kibariye'den Sevildiğini Bil. Buradan Berat Alkurt kardeşime canı gönülden selamlarımı iletiyorum. Rabbim seni korusun canım kardeşim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven kardeşin Fırat Erduman. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Şakran T1'de yatan canım eşim Kerim Bice'ye sıradaki şarkılar armağan olsun. İki gündür aramadın, merak ettik seni. Telefonlar mı arızalı bilmiyorum. Değilse de aramanı bekliyoruz. Apocan sordu babam aradı mı diye. Yok dedim, yapmazdı böyle diyor. Ben de arızalıdır dedim. Çok özledik seni, her şeyim. Allah'a emanet ol, seni çok seviyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Harman Dalı'ndan kepçeci Emircan Bayrak. Aleykümselam Emircan kardeşim. Yanımda size Hasret Ahmet Taşkıran, Furkan Kılıç, Doğan Yanık ve Serdar Yanık tarafından Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B koğuşunda bulunan dostumuz Şahin Baran'a, yine aynı kurumda bulunan Harman Dalı'ndan çok sevdiğimiz abimiz Tuncay Erdinç Taşkın'a bol selamlarımızı ve hasretlerimizi iletiyoruz. Canlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Hasan'ın düğünü var. Yokluğunuz çok belli. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle yarım gelen mesajımız. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm seni gördük ya, bize yeter canım. Kavga etsek, tartışsak da, küssek de sen hayatımın en anlamlı parçası, ömrümün en güzel hediyesisin kıymetlim. Seni seven namı der Murat, bu akşam çalan şarkılar senin olsun Nazan. Selamünaleyküm Murat abim, ben Ceyhun Batur. Aleykümselam Ceyhun kardeşim. Eşim Gamze Batur radyo başına. Gamzem, bu fani dünyayı bana verseler dönüp de bakmam sen olmayınca. Benim karımın eline kimseler su bile dökemez. Saçının teline bastığın toprağa canımı veririm. Kocan Ceyhun Batur. Ben Menemenli Mehmet Eriş, yani Eşref Tek. Kadın kapalıda yatan benim için kıymetli olan annem Nazan Demirhan. Annem beni merak etme, aklım bende kalmasın. Seni seven oğlun Eşref. Amcamın da çok selamları var. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Murat abi, ben T2 C1'den Ahmet Güneş Emirhan zırhlı radyo başına. Sezai Başkan'la görüştük, seni istedik, sen de çıkman lazım. Başkan'la görüş mutlaka, bize haber et. Seni verecek bizim yanımıza. Murat abi sana zahmet, bu mesajı okursan sevinirim. Sağ olasın Ahmet kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T-Tipi A15 koşulan Ankara bebesi Baran Aydın namıdar Arap. Aleykümselam Baran kardeşim. Başta canım kanım abilerim olmak üzere Sinan'da ve tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun, sevgiler saygılar diliyorum. Murat abi, ben T2 C1'den Ahmet Güneş Emirhan zırhlı radyo başına. Başkanla görüştük, seni istedik, sen de çıkman lazım. Başkanla görüş mutlaka, bize haber et. Seni verecek bizim yanımıza Emirhan Zırhlı. Ben T2 C1'den Ahmet Güneş. Ben Haydar, İzmir Kadın Cezaevi C14 koğuşuna yatan canım eşim, kalbimin sultanı, Naz kız Hüson'un annesi. Bizi merak etme. Hüsu her gün okula gidiyor. Çok iyi. Sakın bizi düşünme. Canını sıkma. Salı günü görüşe geleceğiz. Allah nasip ederse. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Bütün kadar arkadaşlarına selam olsun. Dizileri izle. Üzme kendini. İyi yayınlar abi. Bilal Çetin radyo başına. Canını sıkma. Bir dahaki mahkeme Allah'ın izniyle çıkacaksın. Kimseye de kurulma. Kafanı bulandırma. Aramışsın annen orada diye konuşamadık. Dakikan da bitmiş pazartesiye kadar. Buradan haber yollarım sana. Kendine dikkat et. Bu arada kendi telefonum da açıldı. Ararsan normalden. Seviyorum seni Nur. Ben Beram Musa Kayeoğlu. Beram Musa Kayeoğlu. Şakran Kadın Cezaevi. Belki koşu Rümeysa Kınık kardeşime. Bunca zamandır seni bekleyen kalbim artık kavuşacağımız günlerin hayaliyle atıyor. 9 yıl boyunca iyi günde kötü günde birbirimize tutunduk. Şimdi sıra hasretimize sarılıp susturmakta. Az kaldı kardeşim. Bu kez seni beklemek için değil, sana kavuşmak için sayıyorum günleri. Seni çok seviyorum. Kavuşmamız çok yakın hissediyorum. Bu sefer olacak. Sen benim bu geçmişten gelen en nadide yarımsın. Blok 3'ten kırgınım, armağan olsun. Sayfamızı yenileyelim.

Şakranda'ya tam Berat Kurtay. Bugün İzmir Halkapınar Metro'da metronun önüne düşen ve iki bacağını kaybeden kardeşimin nişanlısı için bu mesajı atıyorum. Metronun önüne başı dönüp düşen Ecem Sert. İki bacağını kaybetti. Umudumuz zaten yaşaması oldu. Bu radyoyu dinleyen herkesten Allah rızası için 22 yaşındaki bir kızın hayatı için dua istiyorum. Gönülden edilen tek bir dua, en azından platin takılana, en azından platin takılabilecek bir duruma gelmesi ve yürümesi için yapılacak tek bir duaya ihtiyacımız var. Allah rızası için dua istiyorum. Kendi adıma kardeşim benim, iman ettiğim, inandığım Allah'a niyazda bulunuyorum. O kardeşimizi anasına, babasına, sevdiklerine sağlıkla bağışlasın. Allah selametiyle o kardeşimizi inşallah daha güzel bir şekilde hayata tutunmasını nasip etsin. Aha da kendi ettiğim doğamdan da şüphem yok. Çok zor. 22 yaşında. Tepecik Tenekeli'den, Hayriye Sırka'dan, C9'lu Candan Babaçör, seni çok seviyorum aşkım aşkım. Ruhum kaymak kızım. Telefonu arayabilirsin. Telefon oldu annem. Esmuş sana çok selamları var. Sen bizim evimizin kraliçesi. Seni çok seven annen Sırka. Ben hemen A15'ten Hızır Amak. Başta koğuşumuzun değerli kıymetli abileri Sinan'da, Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent Tekin, Hamza Sönmez yani Speed, Polat Aktaş, Onur Yıldız, Polat Kaşık, bu canlara selam olsun. Ayrıca C11'de bulunan Vedat Yolcu Abime de selam olsun. Gece bir söz, yol kararınca elveda diyen haindir. Şakran T3 C14 koşuna atan Yiğit Şirin. Biliyorum ki bunu da atlatacağız. Seni çok seviyorum. Dik dur, güçlü ol. Aklım hep sende, öykün. Can abim, biz kadın kapalıdan Arzu Kabaca, gönül candan Babaçöz Dilay, Yurdakul gece bir söz. Şüphesiz ki en büyük hatamız herkesin iyi bir kalbi olduğuna inanmamızdır. Başkalarını kazanmak için kendinizi kaybetmeyin. Semiçek, vur beni kayda değerlere gelsin. Sağ olun kız kardeşlerim. İyi yayınlar Can abim. Biz kadın kapalıdan Arzu Kabaca, gönül candan Babaçöz Dilay, Yurdakul gece bir söz. Şüphesiz ki en büyük hatamız herkesi iyi bir kalbi olduğuna inanmamızdır. Başkalarını kazanmak için kendinizi kaybetmeyin. Semiçek, vur beni kayda değerlere gelsin. Ben Apo Poyraz, T3A7 koşuna atan abi dost kardeşlerime selam olsun. Aliko Bingöl, Muhammed Recep Göçen, Fırat Bozkurt ve mahalle büyüğüm olan Ünal Yılmaz'a bin selam ederim. Gece bir söz bırakarak iyi yayınlar dilerim. Cesareti olmayanların mazereti çok olur elbet bir gün. Sağ olasın Apo kardeşim. Selamlar Murat Bey, aleyküm selam. Ben hemen T-Tipi A15'te yatmakta olan Ankaralı Baran Aydın'ın annesiyim. Baran'ım, bu günler de geçecek. Hiçbir şey için canını sıkma, seni çok seviyorum. Canımın içi Allah'a emanet ol. İyi yayınlar abim. Boksör Çağrı İşçi, yani Gülüşü Güzelim'i radyo başına davet ediyorum. Sağ ol kız kardeşim. Tüm ömrümü gülümsediğinden emin olarak geçirebilirim. Çünkü senin gülüşün tüm ömrümü yaşamaya değer kılıyor. Seni seviyorum derdim. Azerim için Uygar Donay'dan benim seni görmem lazım çalar mısınız? İyi yayınlar. Çağrım, mesajların gelmedi. Belki diyorsunuz Murat abim niye kayıt yapmadı? Ama mesajların gelmedi daha. Haberin olsun. Ben Menemenli Mehmet Erişan Eşref Tek, başta kadın kapalıda yatan annem Nazan Demirhan olmak üzere, Menemen açıkta yatan koğuşumuzun adaletini sağlayan amcam Kral Erdoğan Tunç, Manay Bayram Oluk kardeşime bu akşam çalan şarkılar sizin olsun Eşref Tek. Boksör Çağrı İşçi radyo başına, kalbim adam, bugün çıktım ben evdeyim, sıkıntı yok, aklım bende kalmasın, dört gözle heyecanla görüşü bekliyorum, seni çok seviyorum derdim için tam taşı yok, başka hayalim şarkısı armağan olsun.
Şakran'da yatan Berat Kursay. Bugün İzmir Halka Pınar Metro'da metronun önüne düşen ve iki bacağını kaybeden kardeşimin nişanlısı için bu mesajı atıyorum. Metronun önüne başı dönüp düşen Ecem Sert iki bacağını kaybetti. Umudumuz zaten yaşaması oldu. Bu radyoyu dinleyen herkesten Allah rızası için 22 yaşındaki bir kızın hayatı için dua istiyorum. Gönülden edilen tek bir dua eden en azından platin takılabilecek bir duruma gelmesi ve yürümesi için yapılacak tek bir duaya ihtiyacımız var. Allah rızası için istiyorum. Aynı mesajımız yine gelmiş. Olsun. Okumakla mükellefiz. Abi ben Dolunay, Kadın Kapalı'da bulunan gökteki aşk yıldızıma sesleniyorum. Aşkım kız, seni her şeye rağmen çok seviyorum. Derdimsin benim. Beni merak etme, görüşe geleceğim. Koğuş değişmiş. Görüş gününü, saatini söyle kardeşine. Arayacağım onu. Murat abi, kara kızıma Müslüm Gürses'ten biri bile bilsen, çalarsan sevinirim. Boksör Çağrı İşçi radyo başına. Ben gülümse, ne sebebin pişman değilim. O gülüşünü yine görsem yine yenilirim. Ömrüm adam evdeyim ama aklım sende. Seni seviyorum, Allah'ıma emanet ol. Azerime sakiler saygı duruşu şarkısı armağan olsun. Murat abi ben C8'den Seda Uyar. Yol arkadaşım Serenay Gümüş. Cam parçalarım Neval Özay verdi. Burcu Gürbüz Kübra Tepe Midilli Nezahat çok uyar. Belki de olan kan bağım olmasa da cam bağım olan kıymetli ablam Gamze Batur Gece Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Altından tabureniz olsa benim masamda yeriniz yok. Ben Foça Açık'tan Yetiş Ok. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan kızım Narin Kuş. Bileklerine kelepçe vursalar da senin temiz kalbine ve ruhuna asla zincir vuramazlar. Ben senin babanım ve her zaman arkandayım can kızım. Nerede olursan ol, aramızda kaç duvar bulunursa bulunsun. Sen benim her zaman biricik ve kıymetli kızımsın Murat abi. İbrahim Tatlıses'ten Yetiş sevgilim çalarsan sevinirim. Foça Açık'ta yatmakta olan eşim Yetiş Ok. Dört duvar arasında adın ezberim. Sensizlik en büyük ceza. Gülüm. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz var. Seni seven eşin. Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Gürgür radyo başına. Kara kızım seni çok özledim. Senin de çok güzel hayallerin var. Çık artık gel. Çok özledim. Abi derdim için Hadise'den ara beni. Armağan olsun. Selam Murat abim, ben C8'den Serenay Gümüş, aleyküm selam kardeşim benim. Can abim, benim eşim yok. Seni arasın, yani benim eşim yok seni arasın. Sen karıştırdın galiba, benim arkadaşım Seda Uyar. Farklılık koğuşlardan istek geliyor diye sizden rica edip uyarı yaptırdı. Neyse sorun değil abim benim, anlayışın için teşekkür ederim. Derli olan Seda Uyar, Can ablam olan Nezahat çok uyar. Onların derdisi olan Nezahat ablanın mahkemesi 3 ay attı. Bilginiz olsun. Geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Görebildiğin ana dokunmadı aşk. Bu kadar. Serenay, kız kardeşim. Olabilir. Belki orada pot kırmışım ama senin ismini. Aynen, zaten sen de söylemiştin. Demek ki Seda kardeşim aratırdı bizi o zaman. Vallahi kafamız yorgun. İsminin zikredilmemesini istemişti kardeşimiz. Demek ki biz şeyi karıştırdık. Yani şekli karıştırdık. Kusura bakma yine de. Anlayışla karşılamışsınız zaten. Sağ ol benim kardeşim. Bir mesaj da okuyacağım. İki güzel şarkıyla hem kendimi hem sizleri dinlendireceğim. Sonra gelen mesajların var mı? Evet var bayağı. Onları paylaşacağım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3D4'ten Cesur Ergun. Aleykümselam Cesur kardeşim. Buradan Kadın Kapalı C14 koğuşuna bulunan Candan Erdem radyo başına. Derli mektubuna geri dönüş yaptım, bilgin olsun. Senden cevap bekliyorum çiçeğim. Bu arada G8'den alındım ben. Geçicideyim, haberin olsun. Murat Bey merhaba, ben avukat Sibel Aksu. Belki koğuşuna olan derli kardeşim Özlem Kasapoğlu radyo başına. Merhaba Sibel Hanım. Geçen notumuzu gönderdim size. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Okumuştum o gün o mesajı. Esen'in ablası gönderdi. Tekrar o gün de paylaştık. Canını sıkma. İş kimseyle tartışma. Yedi koğuşun seni çok seviyorum kardeşim. Avukatı acil gönder Demet Akalın. Bir şey mi dedin şarkısı armağan olsun.
Ben Menemen A15 koğuştan Sercan Sarıkaya, başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan Dağ ve Rafet Kale olmak üzere koğuştaki bütün canlara selam olsun. Şarkı Yıldızsız Gecelerden Güneşsiz Sabahlara. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Dört duvarın ardında atan kalpler, dar gelen zamanlara sığdırılan umutlar, gökyüzünü parmaklıklar arasından görenler, sesimizi duyanlar. Burası Hür Dünya'nın en özgür frekansı. Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüs. Sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna yatan karım Selinay Sayan radyo başına. Sana olan sevgim, hasretim hiçbir zaman bitmeyecek. 2 gün sonra doğum günüm ve senin yanımda olmayışın canımı çok yakıyor sevgilim. Ama güzel günler yakın, az sabır, anlamsız hayatımın anlamı, seni çok seviyorum. Selinay'ımla kader birliği yapan bütün arkadaşlara size de selam olsun. Sevgilim Selinay, Müslüm Gürses, bunca gamı bunca derdi armağan olsun, çalarsan sevinirim Murat abi. Kadın kapalıda bulunan Dilara Gürgür radyo başına. Kara kızım seni çok özledim, senin de çok güzel hayallerin var, çık artık gel. T4C7 atan Ege Can Buldu'ya, Egem canımın içi seni çok özledik, bıraktığın yerde seni bekliyoruz, Suudi'ye tek fotoğrafını yolla. Pınar mektup attı, haberin olsun, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol canımız Pınar Suudi. Selam Murat abi, ben Bozyakalı Murat Özkul, aleykümselam Murat kardeşim. Şakran kapalı T2 C1 koşuna atan aslan biraderim Burak Özkul'a selam olsun. Bozyakalı Rock, bu güzel günler yakındır. En kısa zamanda en güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle. Aslan gibisin, yıkamazlar, yıkamadılar. Kanbağım. Gece bir söz bırakıyorum. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Elbet bir gün aslan kardeşim. Murat Özkul'dan aslan gibi öz abinden. Şu şarkı armağan olsun Eyüphan, sen olmayınca. Şakran T1'de yatan canım eşim Kerim Bice'ye sıradaki şarkılar armağan olsun. Nasibime yokluğun, yüreğime hasretin, bana da vuslata kadar sabır düştü. Ben seni sevdirene emanet ettim güzel gözlüm. Kadın kapalıda yatan aslan kardeşim Nisa Acar, seni çok seviyorum ve çok özledim. Her şeyin üstesinden geldiğimiz gibi bunun da üstesinden geliriz. Asıl iyi, asil iyi, merak etme hiçbir şey, kafana takma, ben her zaman yanındayım, seni seven kardeşin Yağmur. T1B9'da aslan abim Aydın, özgür günlerde beraber olmak dileğiyle, seni çok seviyorum ve çok özledim, seni seven kardeşin Yağmur aslan abim. T1'deki sevgilim Polat, seni çok seviyorum, her şeyim, iyi ki varsın, seni hiçbir zaman bırakmayacağım, sen benim her şeyimsin, yarın ara, seni çok özledim, eve gidiyorum, aklın kalmasın balım EK. Şakran kadın kapalıda yatan Burcu Küçük Çıplak ve tüm koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Canım ablacım az kaldı, Allah'ın izniyle bu da bitecek. Özlem ve hasretle bekliyoruz seni. Apocan da çok öpüyor seni halası. Allah'a emanetsin, unutulduğunu zannetme sakın. Hep dualarımızdasın hepiniz. Ben A5 koğuştan Bursalı Pervin, can yoldaşım Sedef Nur Aşkınar ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Silahlar patladıktan sonra mermiler saygı duymaz, sen kafama silah dayasan ben senin güzel gözlerine bakarım Hüseyin. Kağıt ya öldür ya güldür, armağan olsun. T1'deki sevgilim Polat'a Metin Işık Aydan güzel şarkısını armağan ediyorum. Ben B4'ten Dilara, manevi çocuğum olan Ağrılı Pelin Arslan, şakranın en karizmatik davulcusu can dostlarım Ayşe Yılmaz, Büşra Çakman, Hasret Tanrıver ve Esen Keskin. Abi bizden gece bir söz, cezaevinde olsak özendiğiniz hayatı yaşamakla meşgulüz, rahatsız etmeyin bizim için Şenol Evgi'den siz benim güzelliğime kurban olun şarkısı armağan olsun. T1'deki kardeşim Polat, seni çok seviyorum, kendine çok dikkat et aslan kardeşim, benim abim gibisin öz kardeşim, kendine çok dikkat et, aklın bizde kalmasın, Ecem'de de kalmasın, Allah'ın izniyle her zaman olduğu gibi tekrar el ele olacaksınız, seni çok seven kardeşin Başak Yıldız. Tepecik Tenekeli'den Hayriye Sırka'dan Candan Baba Çörs, annem beni görüntülü ara. Ben hemen T-Tipi A28 koğuşuna yatmakta olan canım abim Tahsin Keskin'e selam olsun, az daha sabır, seni seven kardeşin Meriç Keskin. Şakran T1 koğuşuna yatmakta olan Kerim Bice, canım babacığım bugün aramadın, seni merak ediyoruz, seni çok özledim. Bu ziyarete gelemeyeceğim okul olduğu için ama gelmek, sana sarılmak istiyorum. Sen benim aslan kral babamsın, orada olsan da namın efendinin her yerde, senin oğlun olduğum için gurur duyuyorum babam. Ben Efe Küznek, ben hemen kapalıda yatmakta olan abilerim Anıl Peker, Cem Cander ve namı der Agosi Ahmet abime selamlar olsun. Agosi abi, Beşiktaş yendi, gözün aydın. Rabbim sizin

De dualarım sizinle özgür günlerde hep beraberiz inşallah. Abilerim Allah'a emanet. Ben şakran kadın kapalı C5 koşulan tahli olan hamile Özge öncelikle canım anam Ayla devrilmez Sadiye tahta kuran Sema Sağlam Nur Sarıkaya Özge Atalay sizleri unutmadım seviyorsunuz Uygar Donay'dan hiç güler mi derdi olan şarkısı hepinize gelsin sizleri çok seviyorum. Sayfamı yenilin varsa paylaşalım sonra müsaade isterim. Evet SMS mesajlarınız da bu kadar abi kardeş abla kız kardeştir. Bugünlük bu kadar. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Maddi güzelliği sizlerle sevdiklerimiz de olsun. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Bu kardeşinize de dua etmeyi unutmayın. Stresli geliyorum. Ölmez de sağ kalırsam. Rabbim nasip ederse yarın yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbim rahatlık versin. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.

Neredesin? Neredesin? Dönülmeyen yerde misin? Sevenlerin kaldı sensiz. Sanma unutulmuş. Sanma unutulmuş.

bilirsin. Yağmura ateş, rüzgara bıçak, buluta kurşun işlemez. Sen de beni öyle yakıp gittin ki...

gittin, kent sen olurdu tenimde. Aşk gecemizde gürgen yaprak kokusuydu. Anılar devrilirdi bıkkın, yıkık ve küllenerek. Ateş maviye, kırlangıçları sevda sokaklarımıza dönerdi. Gitme, gözlerimdeki türküyü yakıp da gitme. Tufanında Meryem kıl beni. Tarih yalan, yol verdiğim aşklar yalan. Adem değil, ben yedim o yasak elmayı. Bu da itirafım olsun, buhran mayısı gözlerine. Bu da itirafım olsun, buhran mayısı gözlerine.